Hadi söyle bana. Marifet dünyaya gelmek mi? Yoksa yaşayabilmek mi? Benim de hayallerim vardı. Ve yaşamak istediğim umutlarım. Ve de birçok şey. Hani, hani nerede şimdi? Ne çocukluğum kaldı, ne gençliğim, ne de yaşamayım.

Bir mum ışığı kadar titrek de mutluluğumuz, biliyor musun? Ama her şey burada kalsın. Hoşça kal kız. Hoşça kal. Seni gerçekten çok ama çok sevmiştim.

yanlış aşkımın son noktası. Unutma ki çekilen her acının sonunda bir mutluluk vardır. Seni unuttuğumu sandım belki de. İnan ki, inan ki sevdiğim, unutmadım, unutmadım, unutmadım seni.

olmuştu. Bu şehrin sokaklarında tavan yapmıştık lan. Herkes bizi konuşur olmuştu. Şimdi sen yoksun. Kendine yeni abiler bulmuşsun. Yeni kardeşler bulmuşsun. Aklını alırım lan. Aklında kalırım lan. Sizi bir şarjöre esir alırım lan. Şimdi gidiyorum buralardan. Olmayacağım bir daha. Belki de öleceğim. Gideceğim bu dünyadan. Canım.

Yapamazsın artık. Sana izin vermiyor. Egon defolu, sevgin yaralı, iyiliğin hesaplı senin. Maskeni de gördüm, gerçek yüzünü de. Kapıma taşınmaz yükler bıraktın, sustum. Göz göre göre canımı acıttın, öylece durdum. Verdiğin umutlara tutundum, defalarca düştüm. Aldanıp içimi döktüm sana ben. Dökülene basıp geçtim. Artık anladım, kirlenmiş vicdanını bembeyaz vaatlerle kapatıyorsun. Olanı yokmuş gibi, olmayanı varmış gibi anlatıyorsun. Yalanlarını zaaflarımın renginde bana sunuyorsun. Seni iyi tanıyorum artık. Sırtımı sıvazlayarak yumuşak karnıma vurdun. Yükselişimin nöbetini tutup düşüşümde ortadan kayboldun. Seni seviyorumlar, iyi ki varsınlar. Hep yanındayımlar, bildiğim anlamlara gelmiyor sende. Çarkın döndükçe seviyorsun sen. Sadece yanın boş kaldığında yanıma koşuyorsun. Bir hikayen var senin de elbet. Başın okşanmadığı kadar şefkatsiz, sana inanılmadığı kadar yalancı, duygularının anlaşılmadığı kadar empatisiz büyümüşsün. Ama ben senin yaralayarak iyileşeceğim biri olmayacağım artık. Kırdıkça güçlendiğini sandığın hedef olmayacağım. Ne kanatsız meleğinim, ne de günah keçinim senin. Sana hiç göstermemiş olsam da benim de bir sınırım var. Beni bu kadar değersiz, bazen yalnız ve bazen de suçlu hissettirmene, göz göre göre aldatmana, varlığına ikna edip yeniden kandırmana artık yokum. Umarım iyileşirsin ama seninle hastalanmaya artık yokum.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Sendin benim tutunacak tek dalım. Yokluğun zor, çekilmiyor kahrım. Elden bir şey gelmiyor, ne yapayım? Seni yazan kadere mi yanayım? Geçip giden yıllara mı yanayım? Bizi ayıran hayata mı yanayım?

0: mutlaka terk edip gidecek gönül. Kanma, kanma sever gibi göründüğüne. Seni sevmiyorum diyecek gönül, diyecek gönül.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

üretememiş öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse.

Reklamlar. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

An vardır bir ömür yaşanamaz. An vardır yaşanır, bir ömür unutulamaz. Zaman bir tilkidir, kurnaz ve kaçak. Kaçan zamanın götüremediği, silinip giden mekanlara inat, yaşayan ve yaşatılan anlar vardır. Zaman kaçsa da dört nala, zaman bütün kolpalarını çekse de, yaşandığı yerde sonsuza dek yaşayanları bekleyen anlar vardır. Kimi zaman biter mi bu acılar dediğin halde biten, bitmemesi için dua ettiğin halde biten, mutlulukların yaşandığı an. Sigaranı çekme öyle. O sigara, o sigara değil, yakmaz genzim. Çaydan çektiğin yudumlar da değişmiş. Garsonlar üniformalı. Adını unuttuğun kahvecinin kendi de yok, sabahladığın kahvehanede. Oysa çok oturmuştum burada. Hoş geldin diyen yoktu. Az ötede oturduğun evin adresini de hatırlamazsın şimdi. Gelen icra memurları bile unutmuştur adresi. Yine aynı şarkı. Hani o bırakıp giderken beni. Vallahi hiç bırakmadım diye bağırmak vardı. Bağıramazsın ki. Efes güneşini cila yapmadın ki. Hem Hasan'la öbürü kimdi? Oysa İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde karşılaşırdın sık sık. Hani bir gece vakti yurdun önünde bütün gözlüklülere hastayım ulan diye nara atmıştı. Neyse, o anın şahitleri de yok şimdi. Bir de üstüne üstlük adın da değişmiş. Üniformalı garson Sabri abi çay alır mısın diyor. Mekandan olsa gerek. Takıldım kaldım. Oysa pasaportta veya Ömer Ağa'da çay içmek vardı hesapta. Dur gitme. Oysa neler yaşandı bu şehirde? Ulvi davaların dikenli yollarında ne ihanet pazarları kuruldu. Hülasa, dönmem bu şehre bir daha demiştin, döndün. Belki de daha çok döneceksin dönmem sandığın dönülmezlere. Yaşadığım anlara emanet ettiğim kavgamı bıraktığım yerden vermeye döndüm bu şehre. Ey anılarımın şehri, ey dönmemi döndüm yapan şehir. Bana verdiğin bir hediye dört oldu. Şimdi yalnız değilim, beş olduk. Sıra bizde. Bu kavganın sonu belli. Hırpalatma istersen kendini. Pes et. Pes et. Ey kavgalarımın şehri. Pes et.

Ağzımdan ay ışığı fışkırır benim. Ceketimi yağmurlara astığımdan beri tehlikeli şiir okur, dünyaya sataşırım ben.

0: Burası Radyo Lider İzmir.
1: Bir kere de bana ihtiyacın olsun.

Reklamlar. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

bir arayı mahpuslara bir avuç su, bir türkü dilim içerdekine. Çeyiz sandığına oyalı yazma, memeye süt ve baharın toprağı bereketidir. Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele, cesur bir mermidir mavzer yatağında bu. Önü kıtlı kıran zemheri, ardı ateş gülü, kızılcık ve menekşedir. Bir teli asürü vurur bir keldani ve yeşile çalar her mevsim petrol mavisini, kan kızılını. Kavruk dudakların tuzunda tadı, Fırat'ı, Dicle'yi vurur. Hey bre, Şahin gagasında can suretidir. Kara saçlım, gül

kar yanığı yüze uğrandı. Debreşir gökçe yürek. Kasketi kederde, gömleği kan, sevdası bir uçurumdur. Gözleri kor tanesi, gözleri hançer, gözleri cesarettir. Krizantem çiçeğidir emeği gülüm. Elleri cesurdur ve de hünerli. Mor dağların ardında üç koca destan, üç koca dünya, üç denklem, üç şifre, üç atom çekirdeği ve bir çakmak, bir kıvılcım, bir de dinamit. Gün kar yanığı yüze vuranda mor dağların türküsü gelir. Onlar güneşin bağrında ateş, yeryüzünde bir taze çiçektiler.

Benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez. Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez. İstersen çek git, eller kıymetin bilmez. Benim sana olan aşkım, benim sana olan tutkum ve benim sana olan bu sevdam hiçbir zaman bitmez.

üstünde, çiçekler içinde, geçiyor önümden sirenler içinde, ah eller üstünde, çiçekler içinde. Dudağında yarım bir sevdanın hüznü, aslan gibi göğsü türküler içinde.

atarken, cigara içerken, yahut coplanırken, paslardım avluda, hep volta atarken, cigara içerken, yahut coplanırken. Kimseyle konuşmaz, dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Kimse

Duydum ki Yozgat'ta sürgünde beni test saldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsan etse üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsan etse üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Gazetede çıktı 3 satır yazıyla, uzamış sakalı çatlamış sazıyla. Gazetede çıktı 3 satır yazıyla, uzamış sakalı çatlamış sazıyla. Birileri ona ölmedin diyordu,

Reklamlar. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

Yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de.

0: Reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

reklamlar. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

zamanla geçer. Neler geçmiyor ki hayatta. Ama olmuyor. İzi kalıyor yürekte. Eksik oluyorsun. Kalabalıkta tek başına kimsesiz kalıyorsun. Ben şimdi yolumu nasıl bulacağım baba? Tamam da sen olmadan taşlı yollarda yalnız mı kalacağım baba? Çok özledim be baba. Çok özledim.

0: Murat'la gönülden gönüle.
1: Gene hasret duman duman gönlümde. Bir seni özledim, bir de memleketim. Ağzımda cigara, yüreğimde sen. Bir seni özledim, bir de memleketim. Uzandım ranzama boylu boyunca. Gardiyan kapıya canım kilit vurunca. Duvarda asılı sazı alınca. Bir seni özledim, bir de memleketim. Hasretinden canım yüreğim yanık. Bir avuç gökyüzü, etraf karanlık. Önümde duruyor zalim parmaklık. Bir seni özledim,

Olur ya, ecel gelir. Göçerim bu alemden. Bir ufak fısıldıyla yeter ki seslen. Sesini o dünyadan duymazsam.

Murat'la Gönülden Gönüle. Cümleten selamünaleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam. Gönlünüze güzel bir hafta dileklerimle 87.5 Lider FM'den Murat ben, cümlenize sevgiler, selamlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim, sizlere de sevgiler, selamlar. Gönlünüzce güzel bir akşam huzur içerisinde, kazasız belasız güzel bir hafta dileklerimle. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısı, sonrasında kardeşlerimin saat 9-10 geçe çeyrek geçeye kadar kayıt mesajların bir bölümünü paylaşıp sonrasında WhatsApp'tan günün ilk mesajıyla devam edecek Murat'la Gönülden Gönüle. Evet, Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla programımız başladı.

En güzel cinayetlerimi geçmişimi öldürürken işledim ama Allah biliyor ki benimkisi nefsi müdafaa. Selamun aleyküm, ben Berhan Teğliman, yani zanlı, aleyküm selam. Benim için değerli olan canlar Hüseyin Şimşek, Emirhan Yiğit, Aslan Dayım, Emoç Özdemir, Yusuf Can Biler, Aziz Can Yatmaz, Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Murat Erez, Can Erez, Hüseyin Dağdelen, Harun Güven, Görkem Şambal, Şevket Vazgeçtim, bu değerlere selamlarım bakidir. Dostum Emirhan Yiğit'i Hazar Yıldız'dan bilsen şarkısı armağan olsun. Ben Berhan Teğliman, yani zanlı. İdam sehpasında asılsa da düşlerimiz, Azrail'e inat her zaman güleceğiz. Selamünaleyküm, ben Emirhan Yiğit, aleyküm selam. Murat abi, senin aracılığın ile canım kanım aslan dostum Berhan Teğliman, yani zanlı olmak üzere abim Burak Yiğit, Mehmet Ali Alak, Yusuf Kaymaz, Alican Yaşar, Furkan Kaçar, Can Erez, Murat Erez, Doğukan Daşık, bu canlara selamlarım bakidir. Berhan Teğliman, yani zanlı der ki herkesin yaptığı kendi değerini belirler. Yanlışa düşen ucuza gider, bu derlere özlem özlüden gönlüm dağlarda şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşunda yatmakta olan Adanalı Onur Kasir, aleykümselam Onur kardeşim. Benim için değer arz eden canlar Hüseyin Şimşek, Aslan Berhan Teğliman, yani zanlı Emirhan Yiğit abim, Cuma Ali Kasir, Mehmet Dağdelen, yani Kayra, Hüseyin Dağdelen, Arda Bilge Bulut, Muhammed Tekgöz, Vural Karabulut, bu canlara çok selamlarla Berhan Teğliman, yani zanlı der ki tanımadığınız insanın arkasından konuşmak sizin kişiliğinizi ve karakterinizi belirler. Bu canlara zarardayım, ziyandayım şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Teşbeyki'den Hazar Soy'dan aynı kurumlarda bulundum. Abilerim ve kardeşlerim Adem Sabırlı, Sabri Demircan, Mert Tepe, Önder Yıldız, İnanç Öze, Kıdır Akgün, İsmail Ergün, Ahmet Arslan, Mehmetcan Keskin, Emre Şahin, Bahtiyar Bektaşoğlu, Emircan Ateş, Yunus Emre Sağır, Ogir Oktay, Barış Kazan, Recep Acar. Volta attığımız bu avlu elbet bir gün özgürlüğe açılacak. Başınız dik, gönlünüz ferah olsun. Ben T3B2'den Mert Tektepe, namı der Dogo, soframı paylaştım. Kardeşlerim Önder Yıldız, Hazar Soy'dan İsmail Yangı, İnanç Özek, Mertcan Akar, Hıdır Akgün, Emre Şahin, Burak Yoldaş, Ahmet Arslan, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu, sırasıyla Küleş ailesine, Anıl Öztürk, Mert Eko Kahraman ailesine, Bir iki Gözüm, Bir Gözüm, iki Sözüm İbrahim Alada ve Can Kardeşim Tahsin Bozber, bin selam eder. Şerefli yatan tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diliyorum. Gece bir söz bırakacak olursak, ihanetin mazereti hainin telafisi olmaz. Güneşe ihanet eden üşüyeceği günü beklesin. Ben Teviş B2'den Hıdır Akgün, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Mert Tektepe Aslan abime bin selam eder. Sonrasında Hazar Soy'dan İnanç Özek, Önder Yıldız, Murat İyi Yoldaş, İsmail Yangı, Mertcan Akar, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu, 4 nolda yatan dostlarım Fafi, Salih Dursun, Güler Uyan, Emre Buhan, Yunus Emre Ateş, Menemen'de yatan Can Parçam, Aslan kuzenim Furkan Çubukçu, hepsine bin selam eder. Gece Mert Tektepe, yani Dogo abimin sözüyle bitiriyorum. Yiğit sofrasına adam satmak yok. Ben T3B2'den Hazar Soy'dan aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan abilerim ve kardeşlerim Özgür Aydilek, Adem Sabırlı, Sabri Demircan, İkinoğlu'da yatan dayım Rasim Aydilek ve abim Ümit Can Taşdemir, Muhittin Çalışkan, Erhan Teker, Doğan Özdemir, Mahmut Tunç, Altan Dursun, Ayko Bingöl, Murat Karakaya, Ferhat Türkmen, Mert Aydın, hepinize bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A17'den Mustafa Arslan, aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül. Akabinde dostum Furkan Kaçan, Murat Şimşek, Umut Kaygısız, İbrahim Küçük, Sezer Çabuk, Emre Can Sükücü, Serkan İmren, Barışcan Baykar, Selim Akarçay, Osman Pistil, Emre Özan, Berkay Tıngır, Berat Algül, Furkan Şerif Acar. Bu canlara selam olsun. Gece bir söz, korkaklıkta ar ve zillette cesur yaşamakta şeref ve namus vardır. Murat abi, ben T2A17'den Mustafa Arslan. Başta değerli abilerim Ekrem Birlik, Halis Yıldırım, Aydın Bıçakçı, Yakup Yıldırım, Reco Yıldırım, Ömercik Yıldırım, Mahir Güneş, Muhittin Orak, Fırat Eskin, Güven Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Erkan Doğan, Bucalı Kenya, Gökhan Kaya ve saygıdeğer abim Sedat Ulu. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir. Murat abi, ben T2A17 Mustafa Arslan. Dostlarım başta Güven Kılıç, Devrim Birlik, Kadir Demir, Devrim Atalay, Hasan Vurgun, Baran Altında, Emirhan Zırhlı, Ahmet Güneş, Doğukan Kaya, Namıder Bozo, Doğanay, Devrim Tolga, Acar Hüseyin Zengin, Aykut Adanır, Serhat Balkaya, Mert Tomurcuk, Beytullah Demir, Saptar Acar, Sinan Akdemir, Gürkan Tilki.

0: ki bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Aşık'tan Serkan Akto, yani Berber. Aleykümselam Serkan kardeşim. Burada bulunan dost ve kardeşlerim Bozyakalı Arap İsmet abim, Müslüm Aşkın, Kepçe Rıdvan Güneş, Zaza, Ferhat Demirba, Maviş, Emir Sancı, Vedat Kalkan, Cengiz Osman, Ferhat Yıldız, Babuş Hasan, Cem Solak, Ercan Abaylı, Ekrem Kadir Öz Abud, İbrahim Şenkür, Tamer Karaduman, Musa Albayrak, kimse suskunluğumuza aldanmasın, biz esersek mevsimler değişir. Murat abi, farklı kurumlarda bulunan beni tanıyan tüm dostlarıma bin selam olsun. Bu derdere Azer Bülbül'den çoğu gitti, azı kaldı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Umut Akdoğu. Aleykümselam Umut kardeşim. Başta kardeşim Serkan Akdoğu olmak üzere dostum Müslüm Aşkın Kepçe, yani M.A.K. Arap İsmet, Zaza, Ferhat Demirbağ, Azat Keser, Mehmet Ali Yüksel, Volkan Çakmak, Görkem Kepenek, Eyüp Yıldırım, Tayfun Demirtaş, Veli Deveci, Maviş, Rıdvan Efe, Vedat Kalkan, Kopil ve abim Serdar Özcan'a bin selam olsun. Hesabı görülmeyen hiçbir defter arşive kalkmaz. Zamanı var, acelesi yok. Bu derlere derya bedavacı ama geçecek şarkısı armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, kalın sağlıcakla. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Aşık'tan Müslüm Aşkın Kepçe, yani M.A.K. Aleykümselam Müslüm Aşkın kardeşim. Başta abim Serdar Özcan olmak üzere Çimentepe'li Çiçek Abbas, kardeşim Serkan Akdoğ, Namıder, Berber, Serkan dostlarım Ahmet Koca A, Musa Albayrak, Badi Yunus, Antepli Dinçer, Salman, Cengiz Tosun, Gökhan Doğan, Anıl Kor, Çetin Akdumanlı abilerim, Kadir Kepçe, Sadık Kepçe, Çetin Kepçe, Orduşan, bizi tanıyan herkese selam olsun. Özgür günlerde görüşmek ümidiyle. Çimentepe'li Müslüm Aşkın Kepçe, yani M.A.K. Kuyumcu değiliz ama bu alemin sarrafıyız. Kim altın, kim gümüş, onu çok iyi biliriz. Hani kınıktan kralına çatarım şarkısını armağan ediyorum. Beni tanıyan tüm kader mahkumlarına da bin selam olsun. M.A.K. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım, başta canım kanım aslan abim Ahmet Gülçin. Can kardeşlerim Kerem Sayan, Eyüp Sayan, akabinde abim Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Sait Melis, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Umut Uzar, Erhan Sayhan, Ahmet Er, Ahmet Mehmet Şanlı Öz ve daha ismini sayamadım. Beraber kader birliği yaptım, bu canlara bin selam olsun. Sizleri seven sayan Yusuf Gülçin. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Bu gece çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Buradan senin aracılığınıyla aynı kampüste farklı kurumda yatmakta olan abi kardeşlere selam yollamak isterim. Başta aslanlar aslanı can abim Aydın Bıçakçı'ya, kıymetli abim Saadettin Bıçakçı, canım kanım aslan kardeşim Kerem Gülçin, Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Apon Nurdan, Efe Güldüz, Çınar Birlik, Berşan Polat, Ömer Elmastaş, Yusuf Tokay, Farhat Işık, bu kıymetli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Sabır en büyük silahınız olsun. Sizi candan seven Yusuf Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Aynı kampüs farklı kurumda bulunan abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Deniz derindir, durulmaz, dostluk ebedidir, unutulmaz. Mermi dedin ya namluda durmalı, ya hedefi tam 12'den vurmalı. Abi dediğin ya Aydın Bıçakçı gibi olmalı ya da hiç olmamalı. Seni seven kardeşin Yusuf Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuştan Şehmus Önder. Aleykümselam Şehmus kardeşim. Burada değer verdim Mehmet Nuri Özden, Ferit Geçmez, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu, Serkan Mengene, Berke Ölmez, Çağdaş Cahir. Bu saydığım güzel insanlara canı gönülden selamlıyorum. Ben kaleden Fafili Şehmus Önder, sabır en güçlü silahınız olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Gülçin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Birlikte kader birliği yaptım, canım kanım kardeşim Yusuf Gülçin. Akabinde abim Mehmet Nuri Özden, Kerem Sayan, Yücel Özden, Eyüp Sayan, Arda Özden, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Zeki Durgay, Berk Ölmez, Umut Uzar, Ahmet Minsin ve daha ismini sayamadım tüm abi kardeşlere selam olsun. Asaleti kanında olanın gösterişe ihtiyacı yoktur. Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Gülçin. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan başta abim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Kerem Gülçin, Uğurcan Bıçakçı, Apo Nurdoğan, Muhammed Çağran, Şerif Subaşı, Ömer Elmastaş, Mertcan Akan, Berşan Polat, Ferhat Işık, Çınar Birlik, Faik Eli Açık ve daha beni tanıyan tüm kayda değer abi kardeşlere selam olsun.

0: En karanlık gece bile sona erer, güneş yeniden doğar. Ben Ahmet Gülçin. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T3C13 koğuşunda yatmakta olan Ahmet Gülçin. Buradan iki nolda yatmakta olan abilerin abisi olan Aydın Bıçakçı'ya seslenmek istiyorum. Canım abim, final ne olursa olsun her zaman senin yanında olduğumu unutma. Yol karadığında elveda diyen haindir. Herkes kalbinin ekmeğini yer, sen de o güzel kalbinin ekmeğini yiyip kurtulacaksın. Bu esaretten sıkma sakın canını. Bu yolun sonu aydınlık. Sana bu gece çalan tüm şarkılar armağan olsun. Mermi dediğin ya namluda durmalı, ya hedefi tam 12'den vurmalı. Abi dediğin ya Aydın Bıçakçı gibi olmalı, ya da hiç olmamalı. Ben Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 koğuşundan Yücel Özden. Aleykümselam Yücel kardeşim. Burada kader birliği yaptım abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden ve benim için değerli olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Erhan Sen, Serkan Mengene, Ahmet Er, Şehmus Önder, Deniz Yaman. Benim için değerli olan bu abilerime ve kardeşlerime yürekten selamlıyorum.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teş C13 Koç'tan Yücel Özden. Aleykümselam Yücel kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden ve benim için değerli olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eren Sen, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Erhan Sen, Serkan Mengene, Ahmet Er, Şehmus Önder, Deniz Yaman. Benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Murat abi ben T3 C13 Koç'tan Yücel Özden, farklı kurumlarda bulunan Abdullah Duman, Engin Zengin, Olcan Aydın, Mert Koçak, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, İbrahim Döner, Çektar Bakır, Aykut Bozkurt, Can Polat Özdemir, Şahin Özdemir, İsa Aslan, benden bu değer verdiğim dostlara Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaz şarkısı armağan olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun, ben Yücel Özden. Selamünaleyküm Murat abi ben T3 C13 Koç'tan Arda Özden, aleykümselam Arda kardeşim. Burada kader birliği yaptım abilerim, kardeşlerim, başta aslan amcalarım olmak üzere Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, akabinde Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Ferit Gelmez, Sait Meriç, Ahmet Minsin, Deniz Yaman, Şehmus Önder, Çağdaş Çayar, Berke Ölmez. Sabır en güçlü silahınız olsun değerli abilerim ve kardeşlerim. Sizleri seven Arda Özden. Murat abi ben T3 C13 Can Aydın, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, İbrahim Döner, Mert Koçak, Çektar Bakır, Aykut Bozkurt, Mustafa Akın, Ozan. Selamünaleyküm Murat abi ben T3 C13 Koç'tan Yücel Özden, aleykümselam Yücel kardeşim. Burada kader birliği yaptım abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden ve benim için değerli olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eren Sen, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Erhan Sen, Serkan Mengene, Ahmet Er, Şehmus Önder, Deniz Yaman. Benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Murat abi ben T3 C13 Koç'tan Yücel Özden, farklı kurumlarda bulunan Abdullah Duman, Engin Zengin, Olcan Aydın, Mert Koçak, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, İbrahim Döner, Çektar Bakır, Aykut Bozkurt, Can Polat Özdemir, Şahin Özdemir, İsa Aslan, benden bu değer verdiğim dostlara Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaz şarkısı armağan olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun, ben Yücel Özden. Selamünaleyküm Murat abi ben T3 C13 Koç'tan Arda Özden, aleykümselam Arda kardeşim. Burada kader birliği yaptım abilerim, kardeşlerim, başta aslan amcalarım olmak üzere Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, akabinde Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Ferit Gelmez, Sait Meriç, Ahmet Minsin, Deniz Yaman, Şehmus Önder, Çağdaş Çayar, Berke Ölmez. Sabır en güçlü silahınız olsun değerli abilerim ve kardeşlerim. Sizleri seven Arda Özden. Murat abi ben T3 C13 Koç'tan Arda Özden, farklı kurumlarda bulunan Engin Zengin, Abdullah Duman, Ferhat Işık, Olcan Aydın, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, İbrahim Döner, Mert Koçak, Çektar Bakır, Aykut Bozkurt, Mustafa Akın, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Ahmet Oluklu Pınar ve Menemen'de bulunan kardeşim Muhammed Can Çelik olmak üzere bu değer verdiğim kıymetli abilerim ve kardeşlerimi selamlıyorum. Ben Arda Özden. Selamünaleyküm Murat abi ben T3 C13 Koç'tan Umut Uzar, aleykümselam Umut kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Can bağım olan abilerim Mehmet

Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Ömer Otçeken, Sinan Koran, Onur Çiftçi, Şehmus Önder, Berke Ölmez, Çağdaş Çayer, Zeki Durgay, Emir Ateş, Ahmet Minsin, Eren Meşe, Mehmetcan Bayoğlu ve Menemen'den Ferit Gelmez. Bu abilerim ve kardeşlerime candan selamlarımı iletiyorum. Ferhat Tunç'tan bir Kanardağ türküsü bu derlere armağan olsun. Ben Eski İzmir'den Umut Özal. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tevş Cionuş Koğuş'tan Çamlı Kuleli Ahmet Er. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Burada bizden abilerini esirgemen Mehmet Nuri Özden. Akabinde Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Arda Özden, Ömer Otçeken, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Eren Meşe, Şehmus Önder, Sait Meriç, Ahmetli Sino, Umut Uzar, Çağdaş Cager, Mehmetcan Bayoğlu, bu güzel yürekli abi kardeşlere selam olsun. Yol Yemez şarkısı Yücel Özden'e armağan olsun. Murat abi ben Tevş C13 Koğuşu'ndan Çamlı Kuleli Ahmet Er. Farklı kurumlarda bulunan benim için değerli olan Reis Aydın Bıçakçı yürekten selamlıyorum ve Muhittin Orhan, Musa Şahin, Apo Nurduhan, Atamer Çelik, Ahmet Güneş, Emirhan Zırhlı, Ferhat Işık, Beran İplikçi de canı gönülden selam olsun. Bir gün suç işlemekten cezaevinde olabilirim fakat yüreğimde asla sevdiklerime karşı sabıkam olmadı. Ben Ahmet Er. Ben T3 C13 Koğuşu'ndan Sinan Koran. Burada kıymetli abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Ferit Gelmez, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Erhan Sayhan ve değerli kardeşlerim Arda Özden, Kerem Sayhan, Deniz Yaman, Eyüp Sayhan, Ahmet Minsin, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Emir Ateş, Onur Çiftçi. Burada kıymetli abilerim ve değerli kardeşlerime selamlıyorum. Yücel Özden dayımın sözüyle satırlarıma son vermek istiyorum. Bir hiç uğruna ölmektense bir amaç uğruna ölmeyi tercih ederim. Ben Sinan Koran. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben Tevş Cionuş Koç'tan Sinan Koran. Farklı kurumlarda bulunan başta abim Olcan Aydın, Engin Zengin, Abdullah Duman, Çektar Bakır, Baran İplikçi, Ferhat Işık, Mert Koçak, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Aykut Bozkurt, Ayhan Eres, Enes Özen, Aykut Sarı, Umut Tür, Görkem Şambal, Hüseyin Yürgen, Özgür Oyanık, Muhammed Can Çelik. Benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime Yol Yemez şarkısı armağan olsun. Ben Sinan Koran. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tevş Cionuş Koğuşu'ndan Eyüp Sayan. Aleykümselam Eyüp kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Canım kanım Kerem Sayan. Burada kan bağım olmasa da can bağım olan abilerim ve kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Yücel Özden, Arda Özden, Sinan Korhan, Ahmet Er, Ferit Gelmez, Berk Ölmez. Benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime gönülden selamlıyorum. Murat abi ben T3 C13 Koğuşu'ndan Eyüp Sayan. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Çınar Birlik, Apo Nurdoğan, Şerif Şerif Subaşı, Yusuf Tokay, Berşan Polat, Can Polat Özdemir, Hamza Önay, İbrahim Akbaş, Faik Eli Açık, Taner Subaşı, bu derlere selam olsun. Ben Eyüp Sayan. Murat abi ben T3 C13 Koğuşu'ndan Eyüp Sayan. Farklı kurumda bulunan benim için önemli olan abilerim Saadettin Bıçakçı ve Aydın Bıçakçı'yı en içten sevgilerimle selamlıyorum. Sizleri canından çok seven kardeşiniz Eyüp Sayan. Kimi bir davanın adamıdır, kimi de bu davanın adamıdır. Bu derlere Hozan Hamit'ten şu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T3 C13 Koğuşu'ndan bulunan Ahmet Minsin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ferit Gelmez, Deniz Yaman, Sinan Koran, Emir Ateş, Umut Uzar, değer verdim bu abi kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Ben Eski İzmir'den Ahmet Minsin. Zor günler sabır güzel günlerin anahtarıdır. Murat abi ben T3 C13 Koğuşu'ndan Ahmet Minsin. Farklı kurumlarda bulunan Ufuk Kaplan, Emircan Kaplan, Berk Akyüz, Emir Şimşek, Hamza Ulutepe, Hasan Şit, Ozan Akboğa, Efe Kelçe, Özgür Karaboğa, Nihat Carasun, ayrıca Menemen'de bulunan Emir Uzun, bu kardeşlerime en yakın zamanda hayırlı tahliyelerini diliyorum. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben sizleri candan seven kardeşiniz Ahmet Minsin. Hozan Beşir'den Ya Musalla Ya Şark Ya Musalla Arman olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben Tevş Cionuş Koğuşu'ndan Mehmetcan Bayoğlu. Aleykümselam Mehmetcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Umut Uzar, Çağdaş Cager, Mehmet

0: Şanlı Öz, Ömer Ot, Çeken, Sinan, Korhan, Kerem, Sen, Eyüp Sen. Bu güzel insanlara bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Mehmetcan Bayoğlu. Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Mehmetcan Bayoğlu. Farklı kurumlarda bulunan Eren Aras, Baran Akyüz, Ali İmran Korkmaz, Yiğit Çelebi, Ferhat Işık, Berat Yıldırım, Arda Yıldırım, Tahir Yıldırım, Bulutcan Yıldız, Devran Çimenli, Azat Kaya, Veysel Şimşek, Engin Çağlar ve Konya'da yatmakta olan Aslan abim Fırat Bayoğlu. Bu derlere bin selam olsun. Sizleri seven sayan kardeşiniz Mehmetcan Bayoğlu. Allah'a emanet.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C 13 koğuşundan Ömer Otçeken. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Buradan kader birliği yaptım abi, kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Arda Özden, Sinan Korhan, Ferit Gelmez, Ahmet Minsin, Berke Ölmez, Zeki Durgay, Umut Uzar, Sait Meriç, Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu, bu kardeşlere bin selam olsun. Bu derlere Hozan Dino'dan O Yare şarkısı armağan olsun. Ben Ömer Otçeken. Murat abi ben T3C 13 koğuşundan Ömer Otçeken, aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan canım kanım olan Aslan kardeşim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Şerif Subaşı, Kerem Gürçin, Apo Nurda, Uygar Çağrı'dan, Müslüm Çağrı'dan, Efe Güldüz, Ferhat Işık, Kaan Yıldız, Vedat Şan ve Konya'da yatan mazlum Sayan'a bin selam olsun. En karanlık gece bile sona erer, güneş tekrar doğar. Ben Ömer Otçeken. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C 13 koğuşundan Karşıyakalı Deniz Yaman. Aleyküm selam Deniz kardeşim. Burada kader birliği yaptım, kan bağım olmasa da can bağı kurdum. Abim Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Sait Meriç, Muhammed Yılmaz, Ahmet Minsin, Sinan Koran, Emir Ateş, Berke Ölmez, Mehmet Şanlıöz, bu canlara bin selam olsun. Murat abi ben T3C 13 koğuşundan Deniz Yaman, farklı kurumlarda bulunan Samet Özdemir, Emir Özdemir, Enis Özdemir, İbrahim Özdemir, Mehmet Şahin, Erdem Mustafa, Yalçın Polat, Yalçın Yusuf Aksu, Ömer Yüksel, Kemal Uluç, Vedat Dağ, Olcan Aydın, Mert Koçak, Ferhat Işık, bu güzel yürekli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Ben Karşıyaka'dan Deniz Yaman. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleyküm selam. Ben Hasarlık'tan Ferit Gelmez, Namıder Halo dayı, burada değer verdim kardeşlerim. Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Deniz Yaman, Şehmus Önder, Eren Meşe, Umut Uzar, bu derli tüm bu derlere tüm yüreğimle selamlar olsun. Murat kardeşim ben T3C 13 koğuşundan Namıder Halo dayı, farklı kurumlarda bulunan canım yeğenim Adem Sabırlı, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Selçuk Tüten, Abdullah Duman, Ferhat Işık, Baran İblikçi, Mert Koçak, bu güzel insanlara bin selam olsun. Ben Asanlık'tan Ferit Gelmez. Geçmişimde ne kadar üzüntü varsa hepsini sildim. Yarınlar dünsüzdür. Kaybettiklerime ve sandıklarıma da yol verdim. Artık hepsi hükümsüzdür. Sabır en güçlü silahınız olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşta yatmakta olan Zeki Durgay. Aleyküm selam Zeki kardeşim. Burada benim için değerli olan abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ömer Otçeken ve kardeşlerim Arda Özden, Berke Ölmez, Umut Uzar, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Çağdaş Şayan, bu derler için. Bu derlerime de en içten duygularımla selamlıyorum. Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır şarkısı. Yusuf Gülçin ve Mehmet Nuri Özden abim adına armağan ediyorum. Gözlerde ihanet varsa sözlerde sadakat arama, sizleri seven Zeki Durgay. Murat abi ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Zeki Durgay, aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta canım kanım abim Ahmet Fırfır, can abim Hakan Akbo, Erhan Tan, Müfitcan Dürger, Mahsun Aydemir, Berkant Karadere, Kaan Yıldız, Emir Acar, Yusuf İslam, Çetin Oben Yılmaz, Emir Boğacan abim, Emircan Çatal, ismini sayamadım dost abi kardeşlere bin selam olsun. Dostu yaradan olanın hasmı firavun olsa da fark etmez. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandım şarkısı armağan olsun. Ben Zeki Durgay'ım. Murat abi ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Zeki Durgay, aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan T2A1 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Ahmet Fırfır'a bin selam olsun. Sabır en büyük silahın olsun. Seni seven sayan kardeşin Zeki Durgay, özgür günlerde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet ol. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Ben Zeki Durgay. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13 koğuşunda bulunan Çağdaş Cager. Aleyküm selam Çağdaş kardeşim. Burada kader birliği yaptım, başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Arda Özden, Berke Ölmez, Umut Uzar, Ahmet Minsin, Deniz Yaman, Sinan Koran, Zeki Durgay, Emir Ateş, Mehmet Can Bayoğlu, bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Çağdaş Cager. Müzik. Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl. Ben T2B10 koğuşlanan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleyküm selam Çağrı'm. Aynı ortamda kader birliği yaptım. Canlara hitaben benim için değerli olan Can abim Çetin Gezek, Dünya Mutfağı'ndan Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çaylar, Tatü İsmet, Cahit Erdoğan, Özcan İçten, Baki Ertürk, Celal Durmaz, Barış Akçay, Şehmus Durmaz, Semih Şenyüz, Altay Dadlı. Bu derlere Azer Bülbül'den Her An Her Şey Olabilir şarkısını çalarsan çok sevinirim Murat abi. İşin gücün rast gelsin her daim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi sağlasın Çağrı. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Buradan başta öz abim Pusat Evran olmak üzere dostlarım ve kardeşlerime hitaben Emrah Sürget, Emre Sürget, Tufan Sürget, Doğuş Demir, Ersin Demir, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Osman, Kara Kalpak, Erdoğan Terzi, Tatü İsmet, Haktan derdi var. Kemal Eriş bu derlere selam eder ve tüm Mersin Pınar çocuklarına selam ediyorum. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim ben T2B10 koçtan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aynı ortamda ve ayrı akvaryumlarda olan canlara hitaben Çetin, Gezek, Şaban, Delen, Urlalı, Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Aytaç, Levent Erkekoğlu, Gürkan Sarı, Eyüphan Dinçer, Arda Kapısız, İbrahim Toroman, Şahçıyan Kurt, Boksör Mahmut Aygün, Furkan Çubukçu, Tatü İsmet. Bu derlere selam eder geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Sabretmeyi bilmeyen intikam yemini etmesin, yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koşunan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Bu hayatta eğilirsen, basamak dik durursan sığınak olursun. Biz aslanız, aslandan kurban olmaz Sinan Kartal'dan. Kafama takmayı bıraktım artık, çalarsan sevinirim Murat abi. Hayırlı akşamlar Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim ben T2B10 koşunan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Başımız zindandan çıksın. Özgür günlerde görüşürüz Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamun aleyküm, bizim için değerli olan Murat Bingöl abim, ben T210 Koğuşu'ndan Urlalı Yiğit Çağlar. Aleyküm selam, sağ olasın Yiğit kardeşim. Buradan B10 Koğuşu'nun lideri, şampiyon boksör Çağrı İşçi abim başta olmak üzere akabinde Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Emre Atmaca, Cihat Erdoğan, Zabit Arslan, Semih Şengüz, Altay Datlı, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akçay, Aytaç, Levent Erkek, oğlu Celal Durmaz, Mehmet Balcılar, bu derlere selam eder gece. Reisim boksör Çağrı İşçi'nin sözüyle veda etmek istiyorum. Asla umudunu kaybetme. Yarının kime ne getireceğini kimse bilemez. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur. Urlalı Yiğit Çağlar. Selamünaleyküm. Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl, ben T210 Koğuşu'ndan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleyküm selam kardeşim benim. Burada başta benim için çok değerli olan aslan yürekli kardeşim boksör Çağrı İşçi olmak üzere Şaban Delen, Gökhan Ecellioğlu, Burçan Yatmaz, İbrahim Babaçörs, Semih Şengüz, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çağlar, Satocan Gezek, Atakan Özü, Uyanık Serkan, Otoker Zeki Demirtaş, bu derlere selam eder geceye kardeşim boksör Çağrı İşçi'nin sözüyle veda etmek istiyorum. Karanlıkta kalsam bile yarın

Güneş doğabilir, hayat bu, hiç belli olmaz, her an her şey olabilir. Kuru Çaylı Çetin Gezek. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T210 koşunan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aleyküm selam Çağrım. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Dayanılmaz bir kötülük gelirse eğer başınıza, suskun kayalar gibi dik duracağım. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Ben T210 koşunan Şaban Delen, selamünaleyküm. Aleyküm selam. Koğuşun lideri aslan dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi başta olmak üzere aynı ortamda ve kampüste kader birliği yaptım. Dostlara hitaben Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Çınar, Deniz Kurt, Emrah, Cem Bayır, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, İbrahim Toroman, Özcan İçten, Baki Ertürk, Serkan Muştu. Bu derlere selam eder, özgür günlerde buluşmayı dilerim. Boksör Çağrı dostumun sözüyle gece bir söz bırakmak istiyorum. Barış istiyorsan boyun eğeceksin. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Lider FM, Lider FM'in karizmatik sunucusu Murat Bingöl abim. Ben T2 koğuşundan Emre Atmaca. Estağfurullah Emre kardeşim. Aleyküm selam. Başta aslan liderimiz aslan yürekli abim Mesut Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Muğlalı Yiğit Çağlar, Cahit Erdoğan, Zeki Demirtaş, Baki Ertürk, Özcan İşten, Altan Datlı, Zabit Aslan, İbrahim Toroman, Umut Kara Ağaç, Barış Akça. Bu derlere selam eder. Gece boksör Çağrı işçi abimin sözüyle veda etmek isterim. Yol kararında elveda diyen haindir. Cümleten selamun aleyküm Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17 koğuşunun benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım, koca yürekli adam, gazeteci İbrahim Atmaca başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcım, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç. Bu dostlara selam eder. Senin aracınla aynı kurumda ve başka kurumlarda olan dostlarım, başta Derdi Paşam, Aslanım Muhammed Yalur, dostum Savaş Aktaş, Emrah Doğan, Berkan, Berat Kurtay, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Şeyhmus Bulut, Murat Utuş. Bu dostlarıma selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak isterim. Dal kırılsa da yaprak düştü bir kere, bir umuttur yaşamak. Selamünaleyküm Murat Bingöl üstadım, nasılsın, iyi misin? Ben gazeteci İbrahim Atbaca. Aleyküm selam İbrahim kardeşim, çok şükür hep beraber yol alalım. Şakran T317 koğuşunun benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım Tolga Yalur başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcı, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç'a selam ederim. Ayrıca T4'te yatan dostumun kardeşi Muhammed Yalur'a ve tüm menemen çocuklarına selamlarımı iletiyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Allah'ın dediği olur, bizler figüranız. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık. Aleykümselam Fatih'im. Buradan benim için çok kıymetli olan Emirhan Özışık, Suat Konuk, Engincan Toprak, Şeref İnegöl, Kürşat Akçay, Mert Güler, Kürşat Ekmekçi, Devran Torun, Emre Keser, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Azat Konuk, Hüseyin Aslan, Selçuk Karatay. Bizim başımıza Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmez. Allah'a yaslanan dik yürür. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık, Menemen'de yatan efsane kardeşim Azat Özışık. Aynı kurumda farklı koğuşlarda bulundum. Kıymetli dostlar Hoca, Fehim Arı, Şakir Söylemez, İbrahim Barlay, Cengiz Sanlı, Ferhat Arslan, Muharrem Aras, Civan Acar, Muhittin Karakış, Emir Pehlivan, Çetin Temel, Temel Cavit Gürda, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Mert Eko Kahraman, İstanbullu Ogün Özdemir, Yılmaz Güneysak, kıymetli Murat abi Müslüm Gürses'ten Sorma Gitsin şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B18 koğuşundan Emirhan Özışık. Aleykümselam Emir'im. Başta benim için kıymetli ve değerli olan Karabük'te bulunan abim Alihan Özışık olmak üzere Mehmet Fatih Özışık, Suat Konuk, Emre Eser, Mustafa Yıldız, Kürşat Ekmekçi ve benim için kıymetli ve değerli dost kardeşlerim Davut Güzel, Engincan Toprak, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Mert Güler, Selçuk Karatay, Devran Torun, Şeref İnegöl, Azat Konuk, Hüseyin Arslan, Mevlüt Berke selam, saygı ve dua ile. Değersiz insan yoktur. Değerini düşüren insan vardır. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık, farklı kurumlarda bulunan değerli dostlarım Doktor Zeki Kaya, Engin Avşar, Sinan Dar, Resul Yıldız, Osman Karakalpak, Şenol Başkut, Emrullah Özdemir, Berhan Teğliman, Can Çakır, Onur Öztürk, Yunus Emre, Bahadır Ahmet Ambacı,
Serkan Bozbey ayrıca

Kapalı'da bulunan ablam Fatma Daş, Melis Altıntop, Nergis Demir, sizlere de selam olsun. Cengiz İmren'den Namert Olayım şarkısı benden gece armağan olsun. Değerli abim, seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum Fatih'im.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Bornova'dan Batuhan Karanfil. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta adaletinden zerre şüphe duymadım. Aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere koğuşumuzun diğer değerlileri Turgut Tokcan, Emre Tomruk, Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Çaymahalle'den Batuhan Özcan ve Gamsız Taner, Deringöl Bucalı, Maraz Sedat Salman, Bozyaka'dan Burak Özkul, Sarı Ege, Koca Er Serkan, Sercan Keskin, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Derviş Uzun, Zübeyir Aküzüm, Doşka, Salih Kiraz ve aynı kurumda bulunduğum Şahin Engin, Mustafa Ustaer, Serkan Yılmaz, Şafak Yüksel, Yunus Turan, Ümit Alişan'a bin selam olsun. Gece bir söz, etrafını aydınlatmak ve ısıtmak istiyorsan mum gibi yanıp erimen gerek. Bu derlere Ebru Gündeş'ten ikimizin yerine şarkısı armağan olsun. Murat abi iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben TKC1'den profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk. Sağ ol Emre kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere gecelerin kahrımı çeken Can kardeşim, Berk Tuncay ve Zübeyir Aküzüm'e, spor badilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı ve Bucalı Maraz'a, ustalarım Gamsız Taner, Deringöl ve Güven Sağman'a, en sevdiğim Roman Metin Büyükçan'a, değerli kardeşlerim Bornova'dan Turgut Tokçan, Batuhan Karanfil ve kader birliği yaptım tüm C1 ailesine selam ediyorum. Ayrıca kadın kapalıda yatmakta olan, ummadığım anda karşıma çıkan ve bana çok iyi gelen, cuma günlerini iple çekmeme sebep olan, sarıdan asla vazgeçmeyen pek derdi mektup arkadaşıma işten selamlarımı gönderirim. Ben sana alıştım sarı, beni boşlukta bırakma. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Bucalı Maraz Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde birlikte kader birliği yaptım abi kardeşlerim, mahalle evim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Turgut Tokcan, Zübeyir Aküzüm, Ömer Yorulmaz, Gamsız Taner, Deringöl, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Bozyaka'dan Burak Özkul, Derviş Uzun, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, Ege Kocar, Doşka, Salih Kiraz, Batuhan Karanfil, ayrıca T2'de bulunan abim Şahin Engin, Mustafa Uslar ve Yakup Yıldırım Dağlı. Bu derlere bin selam olsun. Gece bir söz, dürüst olmaktan korkma. Kaybedeceğin en fazla yanlış insanlar olur. Halit Bilgiç'ten Bizi Yıkılmaya şarkısı armağan olsun. Sizi seven kardeşiniz Maraz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Bornova'dan Turgut Tokcan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri Dadaş Furkan Özden ve Bengin Orhan abilerim olmak üzere. Devamında kader birliği yaptım Batuhan Karanfil, Metin Büyükçan, Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Ömer Yorulmaz, gecelerin yargıcı Emre Tomruk, Berk Tuncay, Zübeyir Aküzüm, Maraz Sedat Salman. İsmini sayıp sayamadım. Tüm C1 koğuşuna bin selam olsun. Ayrıca T3 kurumunda bulunan abim İrfan Gülcan, dostları Adem Çalkaleli, Agit Demirtaş, Mahmut Tuna ve aynı kurumda bulunan Yavuz Kırçiçe bin selam olsun. Bu derler Ahmet Kaya'dan Çökertmeden şarkısı armağan ediyorum. Bornova'dan Turgut Tokçan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm, yani Zaza. Aleykümselam Zübeyir kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Burkan Özen, Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Bana burada abilik yapan profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk ve Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Bucalı Maraz, Berk Tuncay, Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, Bozyaka'dan Burak Özkul, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, Gamsız Taner, Deringöl, Ege Koca, Erdoğan Koşka, Salih Kiraz, Derviş Uzun, aynı kurum ve farklı kurumlarda yatmakta olan can dostum Ali Der, kadın kapalıda yatan kız kardeşim Mine Doğan'a selam olsun. Benim için kıymetli olan ve değerli olan iki gözüm Pınar Altunsu'ya selam olsun. Gece bir söz, şüphe öldürür, güven yaşatır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C1'den Gümüşbalalı Derviş.

0: Şu uzun aleyküm selam derviş kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kadar birliği yaptım. Abi kardeşlerim Aslan abilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırk, Ömer Yorulmaz Tepecik'ten Metin Büyükcan, Bozyakalı Burak Özkul, Sercan Keskin, Ege Kocer, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Taner Deringöl, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Sedat Salman, Zübeyir Aküzüm, Doşka Salih Kiraz, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, aynı ve farklı kurumlarda yatan Aslan kardeşim Serkan Güzel, Umutcan, Ünsal, Taner, Uzun, Biçer, bu canlara bin selam olsun. Gece bir söz bizim en fazla güneşimizi kısıtlayabilirler. Gülüşlerimizi asla bu derler azar birbirinden yaban eller şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Beton Yoldan Ege Kocer. Aleykümselam Ege kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kadar birliği yaptım. Abi kardeşlerim Can abilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, ayrıca Bozyaka'dan Burak Özkul, Tepecik'ten Metin Büyükcan, Cengiz Han'dan Sercan Keskin, Derviş Uzun, Batuhan Karanfil, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Bucalı Maras, Sedat Salman, Gamsız Taner, Deringöl, Doşka, Salih Kiraz, Emre Tomruk, Bert Tuncay, Zübeyir Aküzüm. Aynı kurumda bulunan suç ortağım Yağız Efeda Sarı, Samet Öztunç, Emirhan Zırhlı ve Erdal Murat Sekban. Bu derlere bin selam olsun. Geceyi Ramazan Çıtırk abimi sözüyle bitiriyorum. Korku sizi ölümden döndürmez. Yaşıyorsanız aslan gibi yaşayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Manisalı Ömer Yorulmaz. Aleykümselam Ömer kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim koğuşta bana can olan Ahmet Güneş, Ramazan Çıtır, ayrıca Turgut Tokcan, Emre Tomruk, Tepecikli Metin Büyükcan, Buçalı Maras, Sedat Salman, Gamsız Taner, Deringöl, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun, Bozyaka'dan Burak Özkul, Zübeyir Aküzüm, Batuhan Özcan, Berk Tuncay, Ege Koca Er, bu derlere canı gölünden selam olsun. T2, C2'de bulunan abilerim Şahin Engin ve Mustafa Ustuer'e de selam eder. Bu derlere Emre Övek'ten Gönül Teknem şarkısı armağan olsun. Gece bir söz, Kartal'ın göğe daha iyi tırmanması için çok rüzgar yemesi gerekir.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamun aleyküm Murat abi, ben T2C1'de yatmakta olan Salih Kiraz namı der Doçka. Aleyküm selam Salih kardeşim. Buradan ismini belirttim abi, dost kardeşlerime bin selam olsun. Başta Bengin, Orhan ve Dadaş Furkan Özen olmak üzere Ergül Pervane, Ufuk Dirlik, Serdar Ateştepecik'ten Metin Büyükcan, Ahmet Güneş, Batuhan Karanfil, Özgür ve Özgün Çakmak kardeşler, Taner, Tamer Başkan, Ramazan Çıtırgı, Tayfun Tolay, Sevkan Doğuş Demir, Emre Tomruk, Batıkan Elmas, Sedat Ulu, Berk Tuncay, Sercan Keskin, Bucalım Maraz, Ege Kocer, Ekrem Birlik, Devrim Birlik, Fırat Hacı Buca, Baran Başar, Turgut Tokcan ismini sahip sayamadım, tüm dostlara selam olsun. Sizleri seven dostunuz Doçka Salih. Selamun aleyküm Murat abi, ben T2C1'de yatan Tepecikli Metin Büyükcan. Aleyküm selam Metin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Zübeyir Aküzüm, Salih Kiraz, Doçka, Turgut Tokcan, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Batuhan Karanfil, Bucalı, Maraz Bozyakalı, Burak Özkul, Manisalı, Ömer Yorulmaz, Ege Kocer, Derviş Uzun, amcalarım Mustafa Fidan ve farklı kurumda yatmakta olan Uğur Büyükcan, amcama mahalle çocuklarım olan Uğur Kayadız, Çetin Ayçiçek, ayrıca aynı ve farklı kurumlarda bulunan Şahin Engin, Metecan Beydilli, Bartu Ulaş, Şahiner, T4'te bulunan yeğenim Yasin Metoğlu'nay, Şenyaylara bin selam olsun mu derlere Müslüm Baba'dan Sabret şarkısını armağan ediyorum. Selamun aleyküm Murat abi, ben T2C1 Çay Mahalle'den Batuhan Özcan. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde kader birliği yaptım abilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Berk Tuncay, Turgut Tokcan, Sercan Keskin, Ömer Yorulmaz, Bozyaka'dan Burak Özkul kardeşim, Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Gamsız Taner Deringöl, Derviş Uzun Bucalı Maraz, Sedat Salman, Metin Büyükcan, Ege Kocar, Doçka Salih Kiraz, çavuşumuz Batuhan Karanfil, Zübeyir Akgüzüm, aynı kurum ve farklı kurumlarda bulunan kardeşim Alican Demirok, Berat Özyurt, namı derdireş, tüm ismini sayamadım dost abi kardeşlere bin selam olsun. Biz Allah'tan isteriz, veriyorsa yüceliğinden, vermiyorsa imtihandır. Bu canlara Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Berk Tuncay. Aleyküm selam Berk kardeşim. Başta koğuşumuzda saygıdeğer liderlerim.

0: Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Sonrasında bana burada can yoldaşlığı yapan abi kardeşlerime bin selam olsun. Ayrıca kadın kapalı B1 koğuşuna yatan değerli eşim. Hayatımın aşkı gözlerinde kayboldum Ayla Özyurt selam olsun bebeğim. Teninin kokusunu, sıcak nefesini, sohbetini, bana aşk ile bakan gözlerini çok özledim. Kalbimin tek sahibisin. Sana aşığım kadınım. Bir ömür boyu seni sevmekten vazgeçmeyeceğim bebe Tom. Son olarak değerli eşime Müslüm Gürses'ten Sensiz Olmuyor şarkısı armağan olsun.
1: Selamünaleyküm Murat abim, ben Atakan Lüder. Aleyküm selam Atakan kardeşim. Başta abim Eyüp Gürgür, dostlarım Ertuğrul, Gürgür, Berdan, Kiper, Beşir, Acar, kardeşlerim Atakan, Koçak, Uğurcan, Bilgi, Bertu, Er, Öz, Yılmaz, Erdinç, Ballıkaya, Özgür, Bulut, tüm TKA1 koğuşuna, ismini sayamadım, beni tanıyan tüm dostlara, kardeşlere selam olsun. Aynur Polat'tan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi. Atakan Lüder. Selamünaleyküm Murat abim, ben Sergen Gürgür. Aleyküm selam Sergen kardeşim. Babam, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme, biziyiz. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kavun Hasan. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, biziyiz. Bizi tanıyan herkese de selam olsun. Sizleri seven Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etme abi, bizler çok iyiyiz. Sizleri seven Murat Ersoy. Murat abi, ben Onurcan Pınar, yani Gio. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana saygımı, sevgimi ve selamlarımı gönderiyorum. Seninle beraber tüm koğuştaki dostlarına da sevgiler, selamlar olsun. Bizi merak etme, biziyiz. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Onurcan Pınar, yani Gio. Murat abi, ben Paşam Gürgür. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden saygıyla öpüyorum. Abi bizi merak etme, biz hepimiz iyiyiz. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Sizleri seven Paşam Gürgür. Abi ben Sergen Gürgür, başlar reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Abim Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Servet Kiper, Mahmut Tunç, Feridun Çam, Babi kardeşim, Kaan İbru, Muratcan Yıldız, Baran Kayalar. Sizleri seven Sergen Gürgür. Murat abi, ben Çakır İsmail. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, bizler iyi, senin iyi olmanı diliyorum. Özgür yarınlarda görüşeceğiz inşallah. Sizleri seven Çakır İsmail. Ben Sergen Gürgür, başta atam reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Seni dışarıda bekleyenler ve kendine orada iyi bak. Bizi merak etme, dışarı nasıl bıraktıysan öyle devam reis. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun Sergen Gürgür. Ben T2'de yatan Eyüp Gürgür, buradan Hamza, Bayhan, Orhan, Mete ve bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Eyüp Gürgür.
2: Foçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 Koğuş'tan Oğuzhan Orhan. Namı der Limon Tepeli Oğuz'u. Burada kader birliği yaptım. Dostlarım Mami, Varlı, Hasan, Alkan, Durmuş, Akgün ve kardeşlerim Mustafa, Çağrı, Savaş. Hüseyin Dağdelen, Mehmet Dağdelen, Alişan, Batuhan, Başar, Ümit Başaran, Furkan Karsı ve Aslan Yerim, Mehmet Erüş'e, Müslüm Gürses'ten. Tutku şarkısı armağan ediyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Ayağı taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. İstisnalar hariç tüm Limon Tepelilere selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 Koğuş'tan Mehmet Erüş. Aynı kurumda bulundum. B6 Koğuş'tan Erkan Öztürk, namı der Hızlı ve Bucalı Memdo abiler ve aynı koğuştaki kardeşlerim olan Emir Uzun, Muhammed Karagöl, Ercan Öztürk ve Sarı'ya selam olsun. Akabinde B1 koğuşuna bulunan Şehmuz Şengül, Hırçın Çocuk ve koğuşta bana kardeşlik yapan Furkan Tekin, Arjin Kurt'a selam olsun. Hepimiz Allah kurtarsın. Aynur Polat'tan Esmer'e şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 Koğuşu'ndan Mehmet Erüş. Burada kader birliği yaptım. Başta Aslan abim Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli Ozi. Mami Varlı, dostlarım Mustafa, Çağrı, Savaş, Hasan, Alkan, Alişan, Furkan Karslı, Hüseyin Dağdelen ve Aslan kardeşim Muhammed Emin Çeli. Gökhan Doğanay'dan Bilsen şarkısını armağan ediyorum. Gece söz bırakmak istiyorum. Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 Koğuşu'ndan Mehmet Dağdelen. Burada kader birliği yaptım. Abilerim Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli Ozi. Mami Varlı, akabinde aynı kurumda farklı koğuşlarda bulunan Aslan abilerim ve kardeşlerim Arda Bilge Bulut, Nurullah Kaya, Cumali Kasır, Onur Kasır, Seyitcan Aydın.

Vural Karabulut, Hacı Ali Tüdaş ve aslan kuzenlerim Hüseyin Dağdelen, Muhammed Tekgöz, Ahmet Kaya'dan Arka Mahalle şarkısı Armağan Olsun Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sizin ateşle yaklaşamadığınız insanların içinden geçerek geldik biz bugünlere. Selamünaleyküm Murat abi. T1A3 Ölümsüzler Koğuşu'ndan Uğur Koç. Aleykümselam Uğur kardeşim. Başta olmak üzere kıymetli abi ve kardeşlerim Gümüşpalalı Murat Erez, Namıder Balina, abim İlhami Türkmen, Bergamalı Gökhan Çalışkan, Antepli Ahmet Gezer, Namıder Rafik, Ekselans Kaan Körpınar, kıymetli kardeşlerim Nezir Işıklı, Hamza Yıldırım, Onur Sevinç, Gökhan Özbüçer, Enes Hadaman, Serhat Bozdaş, Berkan Merttürk, Alpaslanlı Namıder Hançer, Üçnolu B14'te bulunan Engin Çam ve Nezir Işıklı'nın değerlisi Mert Işıklı'ya ve tüm adı geçen abi kardeşlere sonsuz sevgi saygılarımı iletirim. T1A20 koğuşundaki kıymetli kayınçom Ethem Gülen'e selamlarım bakidir. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar. A3 koğuşundan Uğur Koç. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T1A3 Ölümsüzler Koğuşu'ndan Murat Erez, Namıder Balina. Aynı ortamı paylaştım başta değerli abim İlhami Türkmen, Antepli Ahmet Gezer, Namıder Rafik, Bergamalı Gökhan Çalışkan, Engin İrvasa, Sarsılmaz, Serhat Bozda, Onur Sevinç, Yanedin, Berkan Merttürk, Alpaslanlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Sarı Apo, Ekselans Kan, Körpınar, İbrahim Dağlı, Arda Kır, Nezir Işıklı, Gökhan Özbiçer ve kardeşim Erdi Taş ile Daykolu Engin Kaya canlarıma selamlarım bakidir. Delikanlıya, haini, garibana kurnazlık yapılmaz ve selam. Ben T1A3 Ölümsüzler Koğuşu'ndan Murat Erez, Namıder Balina. Buradan farklı akvaryumlarda bulunan değerli canlar başta kardeşim Can Erez, Namıder Balina, Yakup Kaya ve Murat Kaya, Erhan Teker, Gökhan Ecellioğlu, Bilal Yavuzer, Berhan Teğriman, Yani Zanlı, Emirhan Yiğit, Balina, Vedat Budak, Balina Umut Budak, Orhan Işıksoy, Şehmus Sular, Sedat Bulut, T1A2 Koğuşu'ndaki Gümüşbalalı Ferhat kardeşim ve benim için kıymetli abim Abdülkadir Baytur'a selamlarım bakidir. Onurlu bir yaşam, gizli bir mücadele, yan mırın yan azadi. Ben T1A3 Ölümsüzler Koğuşu'ndan Ahmet Gezer, Namıder Rafik, burada aynı ortamı paylaştım. Başta değerli abim İlhami Türkmen, Gümüşbalalı Murat Erez, Namıder Balina, Bergamalı Gökhan Çalışkan, Engin İrvasa, Sarsılmaz, Serhat Bozdaş, Onur Sevinç, Yani Dino, Berkan Merttürk, Alpaslanlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Sara Afo, Ekselans Kaan Körpınar, Şehmus Polat, İbrahim Dağlı, Arda Kır, Nezir Işıklı, Gökhan Özbüçer ve kardeşim Erdi Taş, bu değerli canlara selamım bakidir. Dostum Balina Murat der ki alem kolpayı kaldırmaz, aslanlara selam olsun. Ben T1A3 Ölümsüzler Koğuşu'ndan Ekselans Kaan Körpınar, burada yani ortamı paylaştım abilerim başta olmak üzere. Gümüşbalalı Murat Erez, Namıder Balina, Antepli Ahmet Gezer, Namıder Rafik, İlhami Türkmen, Engin İrbasa, Bergamalı Gökhan Çalışkan, Şehmus Polat, Namıder Don Cici, Erdi Taşa ve dostlarım, kardeşlerim Sarı Apo, Serhat Bozdaş, Sarsılmaz, Berkan Merttürk, Alpan Sanlı, Onur Sevinç, yani Dino, Yılmaz Şen, Ecellioğlu, Arda Kır, Uğur Koç, İbrahim Dağlı, Nezir Işıklı ve Yakup Enç olmak üzere ortamımı paylaştım. Bulunan bu canlara bin selam olsun. Bizi tanımayan çekemez, tanıdığımı vazgeçemez. T1A3 Koğuşu'ndan Ekselans Kaan Körpınar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 Ölümsüzler Koğuşu'ndan Kuruçay'la Arda Kır, aleykümselam Arda kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kadar birliği yaptım abi dostlarım. Gümüşbalalı Murat Erez, Namıder Balina, İlhami Türkmen, Antepli Ahmet Gezer, Namıder Rafik, Ekselans Kaan Körpınar, Onur Semiç, Namıder Dino, Berkan Merttürk, Alpaslanlı, Namıder Hançer, Can Dostum Kuruçaylı, Yılmaz Şen Ecellioğlu, Gökhan Çalışkan, Engin İrvasa, Şakran Açık'ta bulunan dayım Turan Akboğa, kardeşim Hüseyin Başdelen, A6 koğuşuna bulunan amcam Gökhan Ecellioğlu, bu derlere bin selam ediyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Balina Murat abim der ki garibe tekme atmak bize yakışmaz, kurtlar sofrasında zalimi düşürür yeriz. Allah bizi kendini büyük görenlerden kadar küçültmesin. Ben T1A3 Ölümsüzler Koğuşu'ndan Ahmet Gezer, Namıder Rafik. Öncelikle B11 koğuşuna yatan suç ortağım Can kardeşim Abdülkadir Bozkurt, C16'da yatmakta olan Murat Yurdegül, Namıder Rus Çiko, T3'te yatmakta olan Mehmet Yurt, Namıder Direş, Sinan Işık, Poç Açık'ta bulunan kardeşim Volkan Çakmak, Aydın Çin'de bulunan Daykolu Engin Kaya, T1A6'da bulunan Gökhan Ecellioğlu, değerli abimiz Abdülkadir Baytur ve sofrasını paylaştı Yakup Kaya ve Murat Kaya, T1 B11'de bulunan Erhan Teker, Fırat Gizgin, Hasan Kula, Balina Murat'ın derlisi Balina Can Erez, bu canlara selamlarımız bakidir. Ayrıca Gaziantep Nizip Torun aşiretine de bin selam olsun.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Ehsan. Aleykümselam Mert kardeşim. Abim Erkan Yılmaz, Mehmet Yücel, Ahmet Ufak, Murat Başaran, Namıder, Direş, Yılmaz Özen, Oğuzhan Ufak, Kürşat, Yedi Baba, Tamer Kaşıkçı, Cuma Uluş Dostu, Mahir Acar, Barankadan, Ferhat Kalender, Ekrem Bayraktar, Arif Öztopkara, Faruk Çelik, Oğulcan Bakırcı, Ferdi Koç, Servet Tekin, Aslan kardeşim, Agit Arslan, Aydın E-Tipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Şakrantı 2A8 koğuşuna yatan derli abim Soner, Meç ve Hamit Elmas, Sidar Erol, T1B11'de yatan derli abim Erhan Teker ve Cemal Yıldırım, T3A13'de yatan abim Mustafa Turan, namı der Mute, Aykut Polat, T4'te yatan derli abim Suat Konuk, can dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz, Mevlüt Saymaz, Cengiz Özdemir, A1'de yatan dostum Velat Arslan, şakranı çıktı yatan abim Selahattin Salman, Aydın E-Tipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Adanalı Ayhan, Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Şakran T1 B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım, T2'de yatan derli abim Soner Meç, Hamit Elmas, Sidar Erol, T3'te yatan dostum İzzet Karakaya, Hazar Soydoğan, T2'de yatan dostum Mert Aydın, T4'te yatan derli abim Suat Konuk, can dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz, Cengiz Özdemir, Mevlüt Saymaz, A1'de yatan dostum Velat Arslan, şakran açıkta yatan abim Sebahattin Salman, Aydın E-Tipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük yollarında diken olurum elbet bir gün. Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murat Süer. Aleykümselam Murat kardeşim. Kırıklar F-Tipinde yatan dayım Şahin Başboya, bin selam olsun. Dayımın ellerinden öperim. Şakranda yatan Hogir Oktay, dayıma da sofrasını paylaştı. Dost ve kardeşlerine de selamlar olsun. Beklenensiniz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Çınar Başboya. Aleykümselam Çınar kardeşim. Amcam Şahin Başboya selam eder, ellerinden öperim. Aslan amcam, oralar kime kaldı ki, bize kalsın, özgürlük yakındır amcam. Şakranda yatan Hogir Oktay amcama da bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kırıklar. F-Tipinde yatan Azat, aleykümselam Azat kardeşim. Cezaevinde yatan dost ve kardeşlere bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben İlhan Başbu. Aleykümselam İlhan kardeşim. Başta Kırıklar. F-Tipinde yatan kardeşim Şahin Başbu ve şakranda yatan Hogir Oktay, Vedat adı güzel Azat Oktay, İsmini sayamadım, bütün dost ve kardeşlere bin selam olsun. Beklenen ve özlenensiniz. Bir gün güneş sizin için de doğacak. Murat abi, ben İlhan Başboğa. Buca Kırıklar. F-Tipinde yatmakta olan kardeşim Şahin Başboğa'ya selamlarımı iletir. Gözlerinden öper, özgür yarınlar dilerim. Şakran 3'te oldu yatan kardeşim Hogir Oktay'a da selamlarımı, dualarımı iletiyorum. Allah yar yardımcınız olsun. Her şeyin güzel olması dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Ahmet Kaya, yaşamadın sen şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm öncelikle Murat abi, ben Kadife Kale'den Devrim Karaaslan. Aleykümselam Devrim kardeşim. Buca Kırıklar. F-Tipinde yatan abim Şahin Başboğa, abime selamlarımı iletiyorum. Şakran 3'te onda yatan dayım Hogir Oktay'a da selamlarımı iletir, gözlerinden ellerinden öperim. Akabinde kader ortaklığı yaptığım Aydın Bayram ve Barış Alabay, Azat Oktay, Recep Acar abilerime de çok selamlarımı ve dualarımı iletiyorum. 1'te onda yatan Egemen Dağ amcama da çok selamlar. Dik durursam sığınak, eğilirsem basamak olursun. Abilerim, dayılarım, dualarımız, umutlarımız sizin. Ahmet Kaya, yaşamadın sen şarkısını armağan ediyorum. Allah'a emanet olun.

bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gül yılanı koynuna.

0: Nefsi peşkeş çekenleri aşk affetmez.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
2: Tekrardan selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam. Huzur içerisinde, gönlünüzce kazasız, belasız, güzel bir hafta sonu dilekmiş hafta. Alışmışsın ya, bir an önce cumartesi gelsin. Güzel bir hafta dileklerim. Abi kardeş, abla kız kardeşlerim. Hepinize sevgiler, selamlar. Kardeşlerimin bir kısım kayıt mesajlarını paylaştık. Şimdi WhatsApp'tan günün ilk mesajıyla. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK17'de yatmakta olan Furkan Acar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Koğuşumuzda kadar birliği yaptım abilerim, kardeşlerim. Serhat Avşar, Mustafa Gül, Furkan Kaçar, Yusuf Kaya, Aliko Yıldız, Sinan, Ayhan, Serkan, İmran, Arabesk, Boyabat.

Murat Şimşek, Ali Der, Mustafa Arslan Gece bir söz bırakmak istiyorum. Tüm bu olaylar bittiğinde düşmanlarımızın yaptıklarını değil, dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız. Murat abi T2 A17'den

farklıdır, nasihatler bilenlerin olsun. Biz yaşayarak öğreniyoruz, buna tabi bu derlere blok 3 tanesi ve bir yarı şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Cihanuş Koç'tan kainat güzeli Başak İvak. Beni bu zorlu yolda koşulsuz şartsız sevgisiyle asla yalnız bırakmayan Ebru Koç ve özelimle gece söz bırakmak istiyoruz. Sabır suskunluk değil, işitilmeyen feryattır. Sevgide özgürlük, saygıda mecburiyet vardır. Sevmek bir şeydir, sevilmek inan çok şeydir. Yapmacık olup sevilmektense kendimiz olup nefret edilmeyi tercih ediyoruz. Ben bu kurtlar sofrasından çıkamazsam ona yanarım. Şarkısını çalarsan sevinirim abim benim. Ayrıca sana da selamlar olsun. Aleyküm selam kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C4 Koğuş'tan Gültepe'den Cüneyt Çetin. Aleyküm selam Cüneyt kardeşim. İzmir cezaevlerinde bulunan Tayfun ve Tamer Demirtaş başta olmak üzere Azat Başak Özışık ailesi, kardeşlerim Kadir ve Çetin Honca, Umut Çınar, Hazar Soydoğan, Bir Tane Esen Arap, Can Çiçek Doğan ailesi, Cihat Aksakallı, Ramazan Oğuz, Özcan Boral, Deniz Kahya, Umut Koçak, Ömer Koçu, Fırat Çerger, Resul Aksu, bu derlere selam olsun. Cüneyt Çetin der ki dostun darbesi düşmanın kurşunundan daha ağırdır. Cüneyt Çetin. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 A4 koğuşuna yatmakta olan Vedat Sürer. Koğuşumuzda yatmakta olan başta koğuşumuzun dayısı Foçalı Serhat Küçük ve Mert Çankarayüz kardeşim, ayrıca Hasan Günler, Mustafa Meral, Mustafa Badak. Koğuşumuzda bulunan koğuş arkadaşlarımıza selamlar olsun. Diğer kurumlarda yatmakta olan kardeşim Devlet Sürer, Şehmu Sürer, Mazlum Sürer. Yeğenlerim Alişan Sürer, Gökhan Sürer ve dostlara Azat Başak, Serkan Öncü, Eyüp Yıldırım, İşman Alabay ve dayımız Fevzi Alabay'a, tüm mahkumlara tez zamanda ailelerine ve sevdiklerine kavuşmaları dileğiyle hepimizi Allah kurtarsın. Ben Üçnoğlu B12 koğuşuna bulunan Devlet Sürer başta benim için çok değerli ve kıymetli abim Vedat Sürer ve Şehmu Sürer olmak üzere Mazlum Sürer, Ali Sürer, Gökhan Sürer, Azat Sürer hepsine selam eder. Yüce Allah'a emanet ederim. Civan Haco'dan Velatam'ın şarkısı kıymetli canlarıma gelsin. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C18 koğuştan Oktay Karabalık. Aleyküm selam Oktay kardeşim. Başta dostlarım ve abilerim olmak üzere dostum Karslı Musa Sümen, Oğuz Kara, Ali Şaman, Bayram Erensayın, Baran Çoban, Müslüm Adıyaman, Metenur Karataş, Hasan Yüksek, Galip Kılıç, Kadir Namal, Erkan Erben, Samet Özdemir'e sevgiler selamlar. Murat abi, ben C18 koğuşuna Oktay Karabalık. Dostlarım ve kardeşlerim Musa Sümen, Vedat Yolcu, Esat Büyüksu, Raşit Büyüksu, Baran Büyüksu, Sedat Büyüksu, Mahsun Geldi, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Vedat Gerer, Kadir Bayat, Serhat Gümüş, Can Pekken, Caner Görgün, Geceye Bir Söz, Yere Göğe Sığamayanlar, unutmayın bir de yerin altı var. Murat abi, Menemen C18 koğuşundan Oktay Karabalık. Dostlarım ve abilerim olan Karslı Musa Sümen, Esat Can'dan Düzgün Korkmaz, Murat Öngenel, Yavuz Selim Baydar, Ali Şaman, Ahmet Can Tekin, Feyzullah Oral, Tolga Çalış, Akın Apaydın, Pepe Barış, Ahmet Duman, Önder Eren Sayın, Şahin Bingöl, Kadir Dalkılıç, Gece Bir Söz, eğilerek secde edeceğiniz tekrar Allah'ın huzuru olsun. Murat abi, Şakran T4 A4 koğuşuna yatmakta olan Muhammed Özkaya abime bu mesaj. Yan yana olamasak da sürekli aklımdasın. Kalbimin en içindesin abican. Senin olan her anımızı çok özledim. En kısa zamanda inşallah daha güzel anılar biriktireceğiz abicim. Kendine çok iyi bak. Seni çok seviyoruz bir tanem. Tez zamanda yanımızdasın inşallah. Murat abim, öncelikle merhaba. İyi yayınlar diliyorum. Şakran T4 A4 koğuşuna yatmakta olan kardeşim Muhammed Özkaya için bu mesajı yazıyorum. Oralar kime kaldı ki? Ormanların kralına kalsın. Hepimiz dört gözle çıkacağın günü bekliyoruz kardeşim. Seni her şeyden çok seven kardeşin Charlie. Özlemin dili olsa da konuşsa, gülüşü güzel dostum. Sabır en büyük silahın olsun. Oralarda sakın kendini ve canını sıkma. Bol bol spor yap. Hayat her şeye rağmen dik duranları sever. Beklenensin kardeşim. Aleyküm selam. Sağ olasın. Murat abim, ben T1 A16'dan Batuhan Çalıkuşu'nun ablasıyım. Söyler misin bana ulaşsın bir yerden. Hayırlı akşamlar kardeşim, sağ olasın Batuhan kardeşim, Batuhan Çalıkuşu. Ama bu mesajı kardeşimiz dün yazmış. Eğer dün de bugün ulaştıysan bu mesajı kale alma. Ama eğer ulaşmadıysan, konuşmadıysan bu mesajı dün göndermiş kardeşimiz Batuhan Çalıkuşu kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu'dan Arda Ceren, Namıder Tony. Aleykümselam Arda kardeşim. Başta abilerim, dostlarım olmak üzere Yusuf Samar, Umut Sorbilmez, Hacı Otman, Savaş Aktaş, Efe Arslan, Gürçeşme'den

Fiyonlu Deli Asu Erdi Çiftçi Onur Beşer Soner Akbaba Onur Baki Zeki Durgay Üves Bingöl Manisa Üçpınar'da yatmakta olan dostum Can Bartu Erdin son olarak benim için kıymetli olan kardeşim Veysel Şimşek selamlarım Baki'dir. Gece bir sözle benden canımızı yakacak kadar güçlü olanı sonuçlarına katlanacak kadar cesareti olsun. Kendini şahsanın herkesin mat olacağı günü beklesin. Ben Arda Üçnoğlu'dan Bucalı namı der Tony. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben Altındağlı Yusuf Samar başta abilerim dostlarım olmak üzere. Arda Ceren namı der Tony. Savaş Aktaş Umut Zor Bilmez Hacı Otman Efe Arslan Hakan Yavaş Türk Gencay Doğukan Erdoğan Seçkin Özyavaş Saadettin Bıçakçı Muhammed Yıldırım Bünyamin Kurt Onur Beşer, Mustafa Argın, Mert Havuçluoğlu, Karataş ailesi Gürçeşme'den Afyonlu, Deli Haso, Gökhan Yıldırım. Bu derlere selamlarım Bakidir. Gece bir söz de benden olsun. Canımızı yakacak kadar güçlü olanı, sonuçlarına katlanacak kadar cesareti olsun. Kendini şahslanan herkes mat olacağı günü beklesin. Ben Üçnoğlu'dan Altındağlı Yusuf Samar. Bu arada kardeşlerimin selamlarını hemen selamımızı gönderelim. Hemen gönderelim. Sevgili kardeşlerim, Azat Başak, Boksör Mahmut Aygün, Zafer Mingan, Baki Ürentay, Şahcan Kurt, abi kardeşlerim ben de sizleri seviyorum. Selamlarınızı aldım. Aleyküm selam sizlere de sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Allah razı olsun. Geçmiş olsun dileklerinde bulundunuz. Sesinizi de duymak güzeldi. Teşekkür ediyorum sağ olasın. Azat'ım Azat Başak, Mahmut Aygün, Mahmut'um selamlarınızı aldım. Allah razı olsun. Bu arada küçük notları var hemen kardeşlerimin de Şahcan kardeşimin de hemen küçük notlarını ileteyim. Ondan sonra diğer selamlarımıza geçelim. Zafer Mingan kardeşimin fıçı Fuat, evet fıçı Fuatcan Ayırtır. Fuat kardeş. Zafer Mingan kardeşim der ki telefon numarası bırakman lazım bize der. Seninle herhalde telefon üzerinden diyaloğa geçecek. Fuatcan Ayırtır kardeşim fıçı. İnşallah duyuyorsundur kardeşlerim. Duymuyorsa da söylerseniz Zafer Mingan kardeşim telefon numarası bekler senden. Haberin olsun Fuatcan Ayırtır kardeşim. Sonrasında T2A5 koğuşuna Murat Şahin. Murat kardeşim. Azat Başak kardeşim der ki T2A5'ten Murat Şahin. Kuruma çıkıp dilekçe vermen gerekiyor. Onlar dilekçe vermişler koğuşa gelebilmen için. Senin de kuruma çıkıp dilekçe vermen gerekiyormuş. T2A5'ten Murat Şahin kardeşim. Duyanlar kardeşimize söylerse. Sonrasında Azat Başak, Boksör Mahmut Aygün, Zafer Mingan, Baki Ürentay, Şahçıyan Kurt, abi kardeşlerimin de Serdar Özcan, Cüce Yavuz Çelik ve yeğenim Ferdi Bingöl kardeşlerime çok çok selamlar da vardı koğuşça kardeşlerim. Umarım duyuyorsunuzdur Serdar Özcan, Cüce Yavuz Çelik ve yeğenim Ferdi Bingöl. Sizlere selamları vardı. Sonrasında Ayça Manavak, Kadın Kapalı, B2'de Hasret Korkmaz Kız Kardeşim. Sonrasında Dilan ve Merve Fidan kız kardeşlerim Ayça Manavan sizlere çok çok selamları vardı üstümüzde kalmasın. Kurtuluş Şakarlı Kurtuluş'um kız kardeşim demiş ki Murat abi senden ricam Kurtuluş'a bir söyler misin beni acil arasın. Hemen diğerine bakalım. Eyüp Sayan kardeşim Eyüp sağ olasın selamını aldım Kadir'den. Aleyküm selam Eyüp Sayan kardeşim sağ olasın sana da sevgiler selamlar. Eyüp Sayan kardeşimin de Aydın Bıçakçı'ya ve Saadettin Bıçakçı'ya kardeşlerim. Eyüp kardeşimizin sizlere de çok selamı vardı. Selamlar üstümüze kalmasın. Çağrı İşçi Çağrım selamını aldım. Aleyküm selam sana da koğuşundaki kardeşlerime de sevgiler selamlar. Sonrasında Kadın Kapalı'dan Canan Batur. Canan kardeş. Tatar abin der ki abi anons eder misin sana zahmet Canan'a haftaya anneme ne demiş? Evet 30 Ekim'de annem izine çıkıyor. Anneme kurumlar arası telefon dilekçesi yapman gerekiyormuş. Canan Bahtur kardeş. Tatar abin söylüyor bunu özellikle yapsın diyor. Ama not da bırakmış. Özellikle dilekçe yapman gerekiyormuş. 30 Ekim'de annen izine çıkıyormuş. Var mı başka? Bugünlük bu kadar. Evet. Bugünlük bu kadar. Tekrardan aleyküm selam kardeşlerim. Selamlarınız başım gözüm üstüne. T3C9 Ufuk Altun radyo başına. Ufuk abim ben Eylül. Seni çok özledik. Her zaman seni düşünüyoruz. Uzakta olman seni unuttuğumuz anlamına asla gelmez. Seni seven ve seni bekleyen insanlar burada. Yalnız değilsin. Sevgimiz ve dualarımız hep seninle. Zor günlerinde bir sonu var. Umudunu hiç kaybetme. İnşallah bu günlerde geçecek. Güzel günlerde tekrar hep beraber yan yana güleceğiz. Seni çok seviyorum. Çok özledim. Sonrasında
Celal Eken Celomen kardeşim selamını aldım. Aleykümselam. Mesajlar gelmiş zaten. Cengiz Özdemir Cengo az önce selamını aldım kardeşimden. Aleykümselam. Sağ olun. Sizlere de sevgiler, selamlar kardeşlerim. Selamünaleyküm Can Murat abi. Ben T1B4'ten Celal Eken yani Celomen koğuşumun en karizmatik yakışıklı kardeşim Doğukan Özonur yani Dodo başta olmak üzere kıymetler Suat Tekdemir, Aras Koç, Engin Afşar, Fırat Çelenk, Mert Eko Kahraman ve Menemen A18'de bulunan kardeşim Umut Aydın'dır. Akabinde çok değerli kıymetli Yeşim Korkmaz'a Beyza Özkan'a bin selam olsun. Geceye yakışıklı karizmatik kardeşim Doğukan Öz Onur'dan söz. Yaptıkları şeyleri ortaya döksek sokağa çıkacak yüzleri kalmayacak. İnsanların hakkımızda kötü konuşuyor olmaları da herhalde aptal cesaretlerindendir. Sevgilerimle Celomen. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B4'ten Doğukan Özonur yani Dodo, Yamanların göz bebeği olan Celal Eken yani Celomen başta olmak üzere kıymetli dostlarımız Suat Tekdemir, Onur Çiçekli, Aras Koç, Sercan, Mercan, Umut Aydın'dır. Fırat Çelenk akabinde değerli dostlarımız Yeşim Korkmaz, Beyza Özkan'a bin selam olsun. Yamanların göz bebeği Celomen diyor ki hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizi yemek istiyorsunuz ama biz size büyük yediriz. Bizi yiyemezsiniz sevgilerimle Doğukan Özonur. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C1'den Bucalı Maraz Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde aynı kurumda ve farklı kurumda bulunan can dostum Sarı Samet Öztunç Tenekeli'den Elmas Toprak'ta Şafak Yüksel, Emirhan Zırhlı Hazar Soy'dan Agir Oktay, Barış Kazan Ergül, Gülfiden Hacı Ramazan Altun Pak, Baran Savur Ufuk Dirlik bu derlere bin selam olsun. Gece bir söz sillesi zalim olsa da kaderin sabrı sana hürriyettir. Murat abi bu derlere Ferhat Tunç'tan yaşamak direnmektir şarkısı tüm dostlarıma armağan olsun. T3C9 Ufuk Altun radyo başına nasılsın babam, iyisindir inşallah oğlum, biraz sıkılmışsın, kafanı boşalt Ufuk, Allah'sın, dua et oğlum, sen güçlü birisin, inan ki bu günler de geçecek, babana güven. Savaş abim ve diğer abilerine de bizden çok selamlar, Allah'a emanet olun baban Fatih. T3C9 Ufuk Altun radyo başına nasılsın annem, iyi ve güçlü sabırlı olmanı istiyorum, ne olur Ufuk içini ferah tut oğlum. Bazı şeyleri sorgulama. Allah'a sığın annem. Senin hep yanındayız. Ne olursa olsun seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol. Selamlar. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan annem Nazlı Doğan. Seni çok seviyorum annem. Poğaça açıkta yatan reisim Fırat Doğan. Ellerinden öpüyorum Şakran. Dört nolda yatan abi Mercan Doğan. Namı der. Kıyıcı çocuk cezaevinde yatan her şeyim sarı bebem Kuzey Doğan. Yani derdim Ömer Mire Arda Demir. Sizi çok seviyorum canlarım. Elbet kavuşacağız. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan. Başta çocuk cezaevinde yatan kardeşim Kuzey Doğan, Ömer Mire, Arda Demir, Şakran kadın kapalıda yatan anne Sultanım Nazlı Doğan. Ellerinden öpüyorum Foç aşkı yatan babam reisim Fırat Doğan. Dört nolda yatan abim Ercan Doğan. Üç nolda yatan Doğuş Kalyon. Selam olsun sizleri. Çok seviyorum. Kurban olduklarım elbet bir gün. Murat abi selamünaleyküm. Ben T1A3'ten deniz dalgasız, hayat kavgasız olmaz ama her denizin bir balinası vardır. Radyodan selam olsun Murat Erez'e namı der baline. Dalgalarla boğuşan değil, dalgalara yön veren adamlardandır. O denizin derini herkesin harcı değildir. Derine indikçe kim kimdir belli olur. Bizim balina da öyle, sessizliği, sakinlikten, duruşu, korkudan değil. Ağırlığındandır. Selam olsun denizin kralına. Buradan kardeşim Serhat Bozdaş'a yani Sarsılmaz'a da bin selam olsun. Talaraldu Deniz Kızı şarkısı armağan olsun. Serhat senin adına mı okuduk? Selam aleyküm Murat abi demiş. Aleyküm selam herhalde Serhat kardeşim. Serhat kardeşim aleyküm selam. Sağ olasın Serhat Bozdaş. Radyodan sağlam bir selam da T1A3'te olan Ahmet Gezer'e namı der Joker'e gelsin. Herkes oyuna girer ama oyunu herkes değiştiremez. Masada çok olur. Joker'in bir tane nerede olduğu değil nasıl durduğu konuşulur. Yokluğunda bile adı geçiyorsa ağırlığı yeter. Başın dik keyfin yerinde olsun. Joker seni biliyor, bilen biliyor, bilmeyen de zamanı gelince öğreniyor. Selam olsun kralına. Buradan kardeşim Serhat Bozdaş'a yani Sarsılmaz'a selam olsun.
Murat abi selamünaleyküm. T1A3'te yatmakta olan abim Serhat Bozdaş'a namıdar sarsılmaz'a. Hayatın rüzgarı sert eser, yollar bazen taşlı olur ama bazı adamlar ne rüzgarla sabrolur ne de fırtınayla yolundan döner. Çünkü onların adı sarsılmazdır. Adı Serhat, namı sarsılmaz. Buradan Talarado Deniz Kızı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Belki B16 koğuştan ben Ateş Alişan abim ve kardeşlerim Koca Reis Yaşar, Akköse Öz abim Ümit Alişan, Sergen Kuruca, Mehmet Can Pehlivanlar, Can Polat Türker, Enes Öz, Günay Güler, Aliş, Baran Gerçek, Muhammed Can Öklü, Menemen A5'te yatan Öz kardeşim Alişan hepsine selam olsun. Alişan ailesinden gece son söz: biz hiçbir şey yapmadık, onlar bizim ateş olduğumuzu bile bile geldiler, yolun sonu ya mapus ya ölüm. T2B16 koğuşundan ben Mehmet Can Pehlivanlar. Burada kader birliği yaptım abi. Kardeşlerim başta olmak üzere Koca Reis Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Sergen Kuruca, Can Polat Türker, Enes Öz, Muhammed Can Öklü, Kerem Gürsün. Hepsine selam ediyorum. Gece son sözümüz: biz diz çökme değil yara alıp yürümeyi öğrendik. Bu yüzden yolumuz yalnız ama başımız dik. Pehlivanlar, Alişanlar denizden yol yemez Koca Reis. Ben Ballıkuyu'dan Şehmus Aydın, öncelikle Aslan amcam Yılmaz Aydın olmak üzere buradan kardeşlerim dostlarım olan Yiğitcan Yenince, Şehmus Akbulut, Efecan Yılmaz, Kadir Aykurt, Davut Baran, Alpaslan Aldanmaz, Özcan Budak, Ömer Baran, Veysi Yıldırım, Apo Yenince, Ömer Akgün, Serkan Akgün'e selam olsun. Ahmet Kaya Metrisyon'un şarkısı bu güzel insanlara benden armağan olsun. Ben Ballıkuyu'dan Şehmus Aydın, Şakran'da yatmakta olan aslan dostlarım Yiğitcan Yenici, Şehmus Akbulut, Kadir Aykurt, Efecan Yılmaz, Ömer Akgün'e, Alpaslan Aldanmaz'a bin selam olsun. Aslan kardeşlerim benim, en kısa zamanda yanımızda olmanız dileğiyle, başarıya giden yolda çekilen çile kutsaldır. Bir mesaj da okuyayım. İki hareketli güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakayım. Ben Menemenli Naci Dayı, kardeşim Bedirhan Kırgıl, Bebeksi Gökhan Güler, Japon Berkbaki, Tufan Solak, Bolvadin Kapalı cezaevinden tüm dostlarımıza selam ederiz. Menemen Kapalı'da yatan dayım Tufan Tekin, sana ve ortamına da selam ediyorum. Şagapo Kajmer'den Neyse şarkısı sizlere armağan olsun. Ben Menemenli Naci Dayı, sevdiğim kadın senden haber geldi ama biraz üzücü. Olsun, her şey düzelir, sen iyi ol yeter. Şakran Kadın Kapalı'da yatan İrem kardeşim benim, İnşallah sen de iyi ol kardeşim. Bu şarkını da sana Müslüm Gürses'ten Bir Dost Bir Post şarkısı armağan olsun. Ama şunu şöyle bir durduralım. İki güzel şarkı siz neredeydi o? Evet, iki güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden devam.

0: Evet, iki güzel şarkı sonrası hemen jingle'ımızı da dinletelim.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Şakran T3 C5'te bulunan kardeşim Emirhan radyo başına. Canım kardeşim nasılsın? Umarım yüzünde o güzel gülümseme eksik olmuyordur. Burada her şey bildiğin gibi. Seni merak ediyor ve hep dua ediyoruz. Sakın kendini yalnız hissetme. Bil ki seni sevenlerin kalbi hep seninle. İnşallah özlemlerin yerini güzel kavuşmalar alacak. O zamana kadar bil ki dualarımız hep seninle. Sen içini ferah tut. Kardeşim Rabbim gönlünden ferahlı, yüzünden tebessüm eksik etmesin. Sen çok güçlüsün. Bu günleri hep birlikte atlatacağız inşallah. Her zaman ailen yanında, bunu unutma. Allah'a emanet ol Emirhan'ım. Gözlerinden öpüyorum. Murat abi selamünaleyküm. Ben T216 Koğuş'tan Kadir Tosun. Aleykümselam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan boncuk gözlüm can eşim Yarsu Gökçe Tosun. Boncuk gözlüm nasılsın? Umarım iyisindir cennet kokulum. Kurban olurum sana, sakın canını sıkma, olur mu? Her şey yoluna girecek, sana söz veriyorum. Onlar için ben de çok üzgünüm ama elimden olan hiçbir şey değil. Zamanla her şey çok güzel olacak. Güzelliğin önünde diz çöker benliğim. Murat abim Çağın Şengül Deli Hasret çalar mısın benden eşime armağan olsun. Canım eşim deliler gibi aşığım sana kadınım. Murat abi ben TK16 Koğuş'tan Kadir Tosun. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim. Ben seni sevdim, nasibime yokluğun düştü, yüreğime hasretin düştü olsun. Ben seni bana sevdirene emanet ettim, bana da sabır düştü. Umut dolu yarınlarımıza sevdiğim kadın. Bayraklı Çiçek Mahallesi'nden tüm kader mahkumlarına gönül dolusu selamlar. Ben Hüseyin Taşlı'dan her gecenin bir sabah, her cezanın bir sonu vardır diyerek ben hemen B8'de yatan iki gözüm can kardeşim. İzzet Cangül'e, İzoke'ye bol bol selamlarımı gönderiyorum. Sakın moralini bozma kardeşim. Ayrıca farklı kurumlarda yatan Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Emrah Akar, Tayfun Akar, Alican, Ceylan, Enis Küçük, Kalfa'ya da selamlarımı iletiyorum. Allah hepsinin yar ve yardımcısı olsun. Rabbim sabrınızı arttırsın. En kısa zamanda özgürlüğünüze kavuşmayı nasip etsin. Tüm Koğuş'ta ve farklı kurumlardaki kader mahkumu kardeşlerime de selamlar olsun. Allah'a emanet olun. Öncelikle T3B7 Koğuş'una kalan Ramazan Alkış kardeşim, Aliada bulunan Rıdvan Doğan kardeşim, Onur Doğan'dan kocaman selamlar, sevgiler, saygılarımı gönderiyorum. Rabbim hepinizin yardımcısı olsun. Gönlünüzü ferah, sabrınızı bol eylesin inşallah. Bu zor günlerde geride kalacak. En kısa zamanda güzel günlerde özgürce bir araya geleceğiz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Biz T1B8'den Fırat Çelenk, Veli Çelenk buradan bizim için değerli canlar Fatih Özyaşı Kurtuluş, Şakarlı Eski Çanlıklı Fatih Boran, Çağrı İşçi Sedat Bulut, Mert Kahraman, Celal Eken, Oğuzhan Toluk, Azat Özyaşı Kasan ve Hüseyin Ekinci, Umut Sezer, Borancan Akalın, Boran Baran, Yiğit Serbest, Berkay Çelebi, Mehmet Cengiz, bu değerli canlara bugün çalan en güzel şarkılar armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T1B8'den Fırat Çelenk ve Veli Çelenk, aleykümselam kardeşlerim. Dost abi kardeşlerimize selam göndermek istiyoruz. Kurtuluş Şakarlı, Ekrem Birlik, Oktay Özdemir, Oğuz Toluk, Oğuzhan İnci, Mustafa Fidan, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, İbrahim Alada, Yiğitcan Yeninci, Apo Yeninci, Gökdeniz Yeninci, Poyraz Sayıcı, Polat Denerli, Caner Balık, bu değerli canlara selam olsun. Sana da kolay gelsin abi, sağ olun kardeşlerim. Can abi Murat, ben T1B8'den Fırat Çelenk, burada kadın kapalıda bulunan Dilek Karakaya. Geceler vurur sineme, yokluğunda üşür kalbim. Çaresizlikten değil de sensizlikten tükenir bedenim. Kavuştuğumuzda, göz göze geldiğimizde ne ben senden ayrılabilirim ne de sen unutabilirsin beni. Seni çok seviyorum sevgilim. İyi ki varsın. Koca adam iyi ki varsın, gerçekten iyi ki hayatındasın. Bazen düşünüyorum da insan birine alışır ya hani, ama sen sadece alıştığın biri olmadın. Günümün içinde yer eden, aklıma durduk yere gelen, canım sıkıldığında sesini duymak istediğim kişi olduk. Senin her şey mükemmel değil belki. Bazen kırılıyoruz, bazen yanlış anlıyoruz birbirimizi, ama galiba gerçek sevgi tam da burada başlıyor. Her şeye rağmen hala birbirini seçebilmekte. Gökçe Çiçek Çakarlı. Kurtuluşum, ben seni tam olarak böyle seviyorum. Kusurlarınla, inadınla, bazen sessiz kalışınla bile. İyi ki denk geldik, iyi ki birbirimizi bulduk ve iyi ki hayatımdasın. Umarım ne olursa olsun bir gün dönüp baktığımızda iyi ki vazgeçmemişiz diyebileceğimiz bir hikayemiz olur. Çünkü ben sadece bugün için değil, yarınlarımın içinde de görmek istiyorum. Gökçe Çiçek Çakarlı. Merhaba Ali İnce'nin çocukları olarak. Başta canım babamıza ve onun çok kıymetli arkadaşları, başta Sadom, Görkem, Mustafa, Mami, Ercan, Melih, Mesut, Komutan, Egecan, Hüseyin, Yıldız, Özcan, Coşar, Şevket, Kukuli, Gökhan ve tüm arkadaşlarına selam eder. En kısa zamanda hepsinin özgürlüğüne kavuşmasını dileriz. Bütün dualarımız sizinle aslan babam, canım babam. Biz seni çok çok seviyoruz. Bu günler elbet geçecek. Ne olur sen kendine iyi bak. Zara'dan yarim senden ayrılalı, annemden sana armağan olsun babam. Ali amcacığım, selamını aldım, çok teşekkür ederim. Sana da koğuştaki tüm kardeşlerime de sevgiler selamlar Ali İnce amcacığım. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam Kenan kardeşim. Belki koşuna atan sevdiğim Damla Avcı, gökkuşağı gibi rengarenksin. Cıvıl cıvıl seni çok seviyorum canımın içi. Gökyüzünde kartal gibiyim, keskin gözlerim sadece seni arıyor. Uygar Donay'dan hasret. Murat abim ben Damla Avcı, belki koşuna yatıyorum. Birlikte yattım dostlarım Zeynep, Burak, İrem, Çelik, Özlü, Tuğçe, Kundakçı, Canan, Batur, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kaybetmekten korktuğum her şeyi özgür bıraktım. Hera'dan selamlar, nasılsın? Bizler iyiyiz, çocuklar okuldalar. Dün baban aradı beni. Ben salı sabah geleceğim, Çiğli'de ineceğim. Abini de alıp onu görüşe götüreceğim dedi. Yani yarın çocukları getirmeyeceğim. Sanırım babanla abin gelecek. Evlerle uğraşıyorum. Kapora istediler, yine uğraşıyorum. Koşuşturmaca devam. Para göndermedi seninkiler daha. Yarın görüşürüz. Allah'a emanet ol, kendine iyi bak. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T1A20 Koğuş'tan Bayraklı'dan Kerim. Sayın aleykümselam Kerim kardeşim. Değerli abilerim, canlarım Serdar, Özcan, Serkan, Aksakallı, Ümit Akbayırlı, Necati Gülen, Burak Ceylan, Yusuf Ceylan, Erdoğan Dikmenoğulları, Kürşat Ekmekçi, Berkant Özcan, Rüzgar Gözen, Mert Toprak, Çamdibili, Yasin Açık, Ethem Kartaltepe. Bu canlara ve başka kurumda olup ismini sayamadım abi kardeşlerime selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T1A20 Koğuş'tan Burak Ceylan, aleykümselam Burak kardeşim. Kadın kapalı C14'te bulunan, kalbime taht kuran kadınım Çilem Demir radyo başına. Mektubunu aldım, cevabını gönderdim güzel kalpli kadınım. Yaşam gücümü alırken herhangi senden olur ya, ecel gelir geçerim bu alemde. Bir ufak fısıltıya yeter ki sesten sesini o dünyadan duymazsam namerdim. Aşkım dört aleme yaymazsam namerdim, sana kötü bakana kıymazsam namerdim, sevdiceğime selam olsun. Burak'ım sözcükler içerisinde eksiklikler var, bilgin olsun sevgili kardeşim. Murat abim hayırlı akşamlar, sağ ol kardeşim. Buca kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halis am nasılsın, inşallah iyisindir, ben yol arkadaşın Halis, kurban oldum. Bizim için kendine dikkat et olur mu, çünkü sen iyi olursan biz de iyi olacağız Halis am. Kalbi, yüreği güzel adam. Senin o gülüşüne kurban olurum Halis abi. Ben seni önce Allah'a, sonra da seni sana emanet ediyorum. İyi geceler, kurban oldum. Ben hemen A15 koşu Hızır ama kalbimin tek sahibi. Seni özlüyorum. Her günüm senin hasretinle geçiyor Hızır'ım. Seviyorum seni. Umudum da sensin, bekleyişim de. Sana elbet çıkacaksın. Elbet kavuşacağız. O güne kadar kalbim hep seninle atacak. İyi geceler canımın içi Hızır Amak. Ben Menemen A15'ten Saldıray, benimle aynı kaderi paylaşan başta Sinan da, Rafet Kale abilerim olmak üzere Uğur Saygı, Berke Kerem, Hızır Amak, Baran Amak, Şiar Altun, Polat Kaşık, Levent Tekin, Onur Yıldız, Yahya Şimşek, bu canlara da bin selam olsun, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Kadın kapalı B11'de yatan benim canımın içi, nefesim ömrüm, göz bebeğim, her şeyim Dilara Küleş. Annem biz iyiyiz, merak etme, bir sıkıntı yok anneciğim, seni çok özledik ben Dilom. Rabbim seni tez zamanda kavuştursun bana. İnşallah, seni çok seviyorum. Ezo'ya, Hürmüz'e de çok selamlar. Allah'a emanet olun. Kadın kapalıda yatan benim aslan kızım Sevim Küleş annem. Bizleriz, ennen de iyi. Elhamdülillah bir sıkıntımız yok şükür. Seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol. Dilara Küleş'e Celal'den akşam oldu sokaklar. Yine tenha şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen T tipinde yatmakta olan Melihcan Ataş. Aleykümselam Melihcan kardeşim. Başta öncelikle abim olan Savaş Aktaş, Mahsun Aydemir, Ömer Ünal, İhsak Ünal, Emir Çelik, şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Mevkine layık olacaksın, hakkına sahip çıkacaksın. Murat abim, ben Melihcan Ataş. Menemen'de yatmakta olan Cem Cander, Anıl Teker, Agosi, Alaaddin Gümüş, Hakan Kömürcü, şerefiyle ceza yatan herkese selamlar olsun. Hemen kardeşlerimizin jingle'larını paylaşalım.
1: Evet. Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor. Bugün

Veride Beşi'den Ceylan Taşkıran'a Ceylan'ım benim. Mahkemem belli oldu bana. Bol bol dua et. 27 gün var mahkememe. Gülten'e haber yollat. Hadi güzel Ceylan'ım benim. Veride Beşi'den Ceylan Taşkıran'a Ceylan'ım ömrüm. Bak güzel karım benim. Benim mahkemem belli oldu. 27 gün var daha. Kendine iyi bak. Bana bol bol dua et. Güzel karım. Gülten'e haber yollat. Hadi benim akıllı karım ismini. Güzel ses sebebi sensin Ceylan'ım. Veride Beşi'den Ceylan Taşkıran'a Ceylan'ım solmayan gülüm inşallah iyisindir. Ben çok bunalımdayım. Mahkememe 27 gün var. Bana bol bol dua et. Allah'ın izniyle bugünlerde bitecek. Ceylan'ım kendine çok iyi bak. İzmir güzel ses sebebi sensin. Ceylan'ım Gülten'e haber yollar. Ben anamın oğlu Veli Deveci Naciye Sarsılır. Annem benim. Mahkemem belli oldu. 27 gün var. Bana bol bol dua et annem. Allah büyük gün doğmadan neler doğar. Allah'ın izniyle bunlar da bitecek. Sen kendine iyi bak canım annem. Her şey bir gün çok güzel olacak. Ben anamın oğlu Veli Deveci Naciye Sarsılır annem. Ceylan Taşkıran İsmet Deveci kardeşim bana bol bol dua edin. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Dualarınızı eksik etmeyin benden. Selamünaleyküm Murat abi. Ben İzmir Aliya Şakran'dan tahliye olan Mustafa Keskin. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Şakran'da yatmakta olan Savaş Aktaş abim ve Mert Aluşlu oğlu kardeşime selam ve sevgilerle. Savaş abi sezon bitti, işler yoğun, dükkan taşıma, tek başıma kaldım, oradan oraya bir koşuşturmaca içindeyim. Siz sürekli aklımdasınız. Dışarıda bir kardeşiniz var, bunu asla unutmayın. Özgür günlerde görüşmek üzere. Murat abi ben Mustafa Keskin. Şakran'da bulunan Savaş Aktaş Mert Aluşluoğlu radyo başına. Biz dostu kardeş her zaman için biliriz. Menfaati biten iskeleden çekilir ama biz öyle değiliz. Her zaman için yanınızdayım. İçeride ve dışarıda kardeşiniz var, bunu unutmayın. Savaş Aktaş Mert Aluşluoğlu'na özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Şakran T3 C5 koğuşundaki bir tanem Emirhan Ceylan radyo başına. Ömrüm ne yapıyorsun, nasılsın, umarım iyisindir. Ben iyiyim, merak etme, evdeyim bugün. Aklın kalmasın, yemeklerini güzelce ye, sağlığına dikkat et. İlk önce Allah'ın sonra kendine emanetsin. Seni çok seviyorum her şeyim. Şakran T3 C5 koğuşundaki sevdiğim Emirhan Ceylan radyo başına. Aşkım ne kadar zaman geçerse geçsin ben hala aynı yerdeyim ve seni bekleyen o kalbim hiç değişmedi. Bir gün bütün bunların geride kaldığı gün gelecek. Ben de o günün hayalini kurmaya devam ediyorum. Seni çok özledim. İlk fırsatta beni ara. İyi yayınlar Murat abi. Şakran T3 C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Bir tanem nasılsın biliyorum üzgünsün ama güzel gelişmeler var. Ben sana cuma açık görüşle anlatacağım. Her şey güzel olacak Allah'ın izniyle. Sen merak etme, Rabbim geciktiriyorsa güzelleştiriyordur. Unutma ben her daim yanındayım. T3 C5'te bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Aşkım bugün ertelenmesi iyi bir şey. Sen canını sıkma, diğer türlü daha kötü olacaktı. Ben her detayıyla ilgileniyorum. Cuma anlatacağım sana. Ailene ara, gelmesinler görüşe. Baş başa olalım. Rica ediyorum senden bunu. Sen söyle ailene, hatlar düzelince ara, gelmesinler. Benim aram bozuldu, hepsiyle tartıştım. T3C5'te bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Bir tane. Ben de çok üzgünüm ama gecikmesi iyi bir şey. Bunu bil. Her şey düzelecek. Sen hiç merak etme. Ben ilgileniyorum. Farklı gelişmeler var, halledeceğiz Allah'ın izniyle. Bir kalp bir kere sever ve seni her şeyden, herkesten çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T1'den Berdan Batın Doğan'a ceviz kıran ve tatü İsmet Tari. Aleykümselam kardeşlerim. Geceye bir söz. Bu hayatta herkes bir yaşam seçer. Seçtiği yaşamın bedelini öder. Bırakın şimdi suçu kadere atmayı. Canseverden kurşunlar yağdırırım şarkısı armağan olsun. Biz Berdan Batın Doğan'a ceviz kıran ve tatü İsmet Tari. Ablam Başak ceviz kıran Ece İvak sizlere de selam olsun. Murat abi biz T1'den Berdan Batın Doğan'a ceviz kıran ve tatü İsmet Tari isteseydik ışığımıza koşanlarla ordu kurardık ama biz karanlığımızdan kaçmayanları tercih ettik. Unutmayın bu hayatta kimse vazgeçilmez değildir. Bunu en iyi vazgeçtiklerimiz bilir. Şura Eskenderli yalancı şarkısı armağan ediyoruz. Biz tatü İsmet Tari ve Berdan Batın Doğan'a ceviz kıran. İyi yayınlar abi ben C8'den Arzu Kaya Menemen C10'da olan derdim Doktor Zeki Kaya hayatımda sen varsın. Senin olduğun yerde gelecek endişem yok. Çünkü sen bütün endişelerimi bütün korkularımı tamamlıyorsun sevgilim. Sen seninle benim duygularımı birleştiği yerde bütün zorlukların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Doğan o ışık bizim yuvamızın moru olacak seni çok seviyorum her bir şeyim.
Abi ben C8'den Arzu Kaya, hemen C10'da olan kıymetlim Doktor Zeki Kaya. İnsan hep hayalleriyle yaşar. Ben de bana ikimizi anlatacağın günün hayaliyle yaşıyorum. Ve hayaller bir gün gerçek olacak. Ben de buna inanıyorum sevgilim. Sen benim iyi kilerimin iyi kileri oldun. Seni çok ama çok seviyorum. Abican ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, hemen C10'da umudum Doktor Zeki Kaya. Bazen dört duvarda yorulduğumuzu hissetmekle sonunda birbirimize kavuşacağız günün umuduyla yaşıyoruz. Rabbim bana sabır veriyorsa senin gücün sayesinde. Elbet bugünler geçecek, bitecek ve biz birbirimize kavuşup mutlu olacağız sevgilim, seni çok seviyorum. T2B13

koşuna atan eşim Orhan Mete, mektubunu okudum. Senin o istediğin şey olmaz hayatım. Ben ömrüm seninle güzelleşiyor. Sensiz ne yapayım ben bu dünyayı? Seni çok seviyorum hayatım ve çok özledim sesini, yüzünü, kokunu. Bir an önce çıkıp gelsen hayatım. Evimizde senin çıkmanı bekliyorum. Kendine çok iyi bak. Hastalığın zor geçer biliyorum. O yüzden dikkat et sevgilim. Atılgan, canım benim, sesini duydum, çok iyi geldi bana. İnşallah bir an önce evimize gelirsin. Seni seven Tiheresa Atılgan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Cemile Temoçin. Aleykümselam kardeşim. Değerli kocam Burak Temoçin radyo başına. Kuzum, ömrüm benim, hayatım, seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Sensiz tadı tuzu yok bana bu hayatın, iki gözüm. Tenini, kokunu çok özledim. Mevzu derin, konu senin gözlerin, anladın, sensiz boş her yer. Murat abim, ben Cemile Timoçin'den Burak Timoçin'e, değerlim can kocam, seni çok seviyorum. Sen benim yaşama sebebimsin. Hayata tutunacak dalım. Kendine çok iyi bak. Seni seviyorum. Seni sevmekten vazgeçmeyeceğim. Nefesim sonsuza kadar kestim an olsun. Kral kocam, her daim yanındayım. Murat abaydın, güvenden sakın ola, beni unutma. Çalarsan benden kocama armağan olsun. Bir mesaj da okuyayım, sonra bir şarkı, sonra kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşayım. Ben Gökhan Ergül. Murat abi kolay gelsin, sağ ol kardeşim benim. Bana bir ömür daha lazım. İlkini ziyan ettik yani. Şimdiki aklım bir de eski günler. Kıymetli dostum Tolga Bingöl, abim Özkan Ati, Bilal Yavuzer, Gökhan Diker, hepinize selam ediyorum. Sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül. Murat abi, hani diyorlar ya, Nisan yağmuru midyenin içine düşünce, inci yılanın ağzına düşünce zehir olurmuş. Sen de öylesin, sen de öyle. Altın kadetteki zehir gibisin tatlım. Sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül. Murat abi, kör biri tehlikeyi görmediği için cesur olurmuş. Öyle uzaktan savaş iyi de kolay gelir. Herkese iyi akşamlar. Sevgilerle Gökhan Ergül. Bir tane şarkı, sıradaki bir şarkı. Sonrasında kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşacağım. Takriben bir 15 dakika. Sonrasında kaldığınız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle. Şunu bir yerleştirelim.

işte. Sanki böyle buram acıyor gibi ha. Buram sanki buram çok acıyor gibi oldu şimdi. Bu acı geçiyor mu? Geçiyor.

0: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 3 nolu A12 koçtan Gökhan Karakoç, öncelikle değerli kardeşim Serhat Tayhan yani Mışko, akabinde Mert Yütücü, İbrahim Akar, Adem Çalp, Mahmut Tunç, Emir Cankaya, Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Burak Çınar, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Engin Turan, Vedat Şan, Müfitcan Dürger, Fırat Acıbucak, Kürşat Akkaya, Mehmet Madak, Can Yüzgeç, Ferhat Türkmen, Sergen ve Gökdeniz Gezgin, Acı Demişte tipinde bulunan değerli abim İrfan Kıyak, Koç Açık'ta bulunan Koray Öztürk, Mert Pek, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı, Turgay Türk, dostum Uğur Ece, Ömer Aykaç, Sedat Temur ve kampüste bulunan tüm Manisa merkez ve kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Aslında iki şey yıkar insanı, bir dostundan gelen ihanet, iki düşmanından gelen merhamet. Gökhan Karakoç. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 3 nolu A12 koçtan Mert Yütücü, benim için kıymetli ve değerli abim Gökhan Karakoç başta olmak üzere. Akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan yani Mışko, Manisalı İbrahim Akar, Berk Bakırcı, Şahin Engin, Bengin Orhan, Çağrı Polat, Ferit Kutlu Bey, Adem Çat, Azat Demirhan, Gemici, Osman Arman, Eleptos, Yunus Kaya, Serkan Dünçer, Emir Acar, Veli Kızıltepe, Çetin ve Azat Kızıltepe, Ahmet Can Çoru, Ferhat Sayman, bu ismini saydım canlara bin bir selam ediyorum. Şerefiyle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır Mert Ütücü. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Mevlüt Çetin Baş. Aleyküm selam Mevlüt kardeşim. Buradan değerlilerim olan başta dostum Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, Ankaralı Paşataş'tan Torbalı'dan Eko, diğer koğuşta ve kurumda olan Kürşat Bilgin, Polat Küleş, Caner Güngör, Alkan Çelik, Can kardeşim Doğukan Seyhan, Rezan Yavuz Poçalı, Eren Yılmaz, Onur yaşamaktan üstündür. Şerefli yatan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'de yatmakta olan Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoki, aleyküm selam İzzet Can kardeşim. Başta aynı koğuşta kadar birliği yaptım Ankaralı Paşa Daş'tan Mardinli Eko, Berkay Kaya, Mevlüt Çetinbaş, Hüseyin Ayvaz, Yunus Emrah Kızılaltun, Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşçi ve akabinde diğer kurumda bulunan İki Gözüm Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Çiçek Emoş, Tayfun Akar, Okan Efe, Alican Ceylan, Enes Küçük Kalfa, bu isimleri zikrettiğim abi dostlarıma selamlarım bakidir. Ben Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, sıradaki çalan şarkılar şerefli yatan tüm dostlar.

0: Armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B8'den Torbalı'dan Eko yani Ekrem Kahramanoğulları. Aleykümselam Ekrem kardeşim. Koğuşumuzda derlerim olan başta bize öncülük yapan Paşa Taştan Bayraklan İzzet Çangül yani İzoke, Mevlüt Çetinbaş, Yunus Emrah Kızılaltun, Hüseyin Ayvaz Poçalı, Eren Gedizli, Berkay Kaya, Yılmaz Değer, Koğuş ve kurumda olan başta Polat Küreş, can dostum Hasan Saraç, Azat Karaca, Ramazan Kömürcü, Arda Üstün, bu ismini zikrettiğim canlara selamlarım bakidir. Asil bir yalnızlık sahte bir kalabalıktan iyidir. Ben Torbalı Atatürk Mahallesi'nden Eko. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B8'den Foçalı Eren Yılmaz. Aleyküm selam Eren kardeşim. Derdilerim olan başta koğuşun adaletini sağlayan Ankaralı Paşa Daş'tan. Abim Aslan abim Yunus Emrah Kızılaltun Bayraklı'dan İzzet Çangül yani İzoke, Torbalı'dan Eko 47 Mevlüt Çetinbaş, Asarlık'tan Ozan ve Gediz'den Berkay Kaya, Ozan Doğru, diğer koğuş ve kurumlarda olan Levent Tekin dostlarım Hasan Ekinci, Hüseyin Ekinci, bu abi ve dostlarıma selamlarım bakidir. Bu derlere Gökhan Doğanay'dan Durak şarkısı sizlere gelsin. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B8'den Angaralı Paşa Taş'tan. Aleykümselam Paşa kardeşim. Derlerime hitaben başta Aslan babam Çakır Umut Taş'tan ve amcam Ali Haydar Taş'tan. Polat Küreş ve burada kader birliği yaptım. Dostlarım başta Bayraklı'dan İzzet Çangül yani İzoke. Dostum Yunus Emrah Kızıl Altun yani Arap Emrah. Mevlüt Çetinbaş, İki Gözüm Torbalı'dan Eko Poçalı, Eren Yılmaz Gediz'den Berkay Kaya Hasarlık'tan Ozan Doğru ve Şakran Kapalı'daki derleme ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Kurtlarla gezmek zorunda kalsam da sofram genişlesin diye çakallarla aynı masada oturmam. Enver Yılmaz'dan Sensiz Kıyamet Gibiyim, bu canlara armağan olsun Paşa Taş'tan.
1: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla.

0: Selamünaleyküm mahkumların derdi sesi Murat Bingöl abim. Ben Menemen C2 koşulan Harun Güven. Aleykümselam Harun kardeşim. Başta koğuşumun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar olmak üzere burada kadar birliği yaptım dost ve kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Can dostum Latif Doğan, dostum Tolga Kartal, dayı Murat Altundaş, Aslan Bornovalı, Ömer Cengiz Yüksel, kardeşim Cumali Kasır, Mertcan Tan, Merdocan Öz kardeşim, Fırat Acar, Abdullah Yapıcı, Namı Der, Can Polat, Alaaddin Akta, Ceyhun Karabağlı, Yusuf Eşref Şahin, bu derlere gece bir söz. Bizi en iyi siz bilirsiniz, siz de kendinizi bilirsiniz. Şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Biz Menemen C2 koşulan reis Harun Güven, Ömer ve Bornovalı Cengiz Yüksel başta zindanımızı saraya çeviren adaletten zerre şüphesi olmayan abimiz ayrancıların babası Turan Afşar başta olmak üzere başka koğuş ve kurumlarda yatan dostlarımıza selam göndermek istiyoruz. Başta reis Harun Güven, abimin derlisi yengem Naciye Güven, aslan dostumuz Azat Baran, aslan abimiz Ercan Koçak, Yamanlardan Kürşat Çakan, Batu Başar, Mami Kılıç, Baran Gerçek, Yiğit Uzunay, Ercan Doğan, Burak Yeşilbaş, kadın kapalıda olan dostum Gülşah Kıra selam olsun. Gece bizden bir söz, duvarlar bedenimi tutsak eder hayallerimizi değil. Ben Menemen C2 koğuşundan Tolga Kartal, sizin sesinizle dostlarımıza selam göndermek istiyorum. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Turan Afşar dostum, reis Harun Güven başta olmak üzere sırasıyla dostlarıma selam olsun. Kardeşim Atakan Zengin, dostum Murat Karada, Çiko Gürkan, Tarık Şenol, Taylan Şenol, Kenan Beyaztaş, Ercan Koçak, Alaçatılı Batu Başar ve reis Harun Güven'in derlisi kadın kapalı B10 koğuşuna yatan Naciye Güven, B1 koğuşuna yatan dostum Gülşah Kırab bin selam olsun. Şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Ve selam biz harbi dostlar reis Harun ve Tolga Kartal. Yapmam dedim her şeyi sevdiklerim için yaptım. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Menemen C2 koğuşundan reis Harun Güven. Aleykümselam Harun kardeşim. Dostlarıma senin sesin ile selam göndermek istiyorum. Başta ayrancıların babası Turan Afşar, can dayım Murat Altunda, canım kanım Tolga Kartal, Adanalı Cumali Kasır, dostum Latifcan Doğan, Ali Alı Ekrem Şahin, Baran Gerçek, Doğukan Öz, Yiğit Uzunay, Burak Yeşilbaş ve kadın kapalıda yatan dünyamın tek gerçeği Naciye Güven eşime bin selam olsun. Gece dayı Murat Altun'dan bir söz. Kul plan yaparken kadar kahkaha atarmış. Bu derler Ahmet Kaya'dan Kaçakçı Kurban şarkısı armağan olsun. Ben reis Harun Güven. Biz hızlı bir yaşamın kendi kurallarını koymuş olan korkusuz delikanlılarıyız. Aklımız fikrimiz dostluğa bir kardeşliğe çalışır. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Menemen C2 koğuşundan Mertcan Tan. Aleykümselam Mertcan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar ve reis Harun Güven abim olmak üzere senin sesin ile kader birliği yaptım dostlarıma selam göndermek istiyorum. Ömer Özyürek, Muhammed Kadir Etik, Ömer Cengiz Yüksel, Alaaddin Akta, Hamza Faruk Turan ve Harun Güven abimin derlisi olan Naciye Güven'e bin selam olsun. Adını saydım sayamadım tüm mahkum dostlarıma da selam olsun. Gece bizden Enver Yılmaz'dan Mapsuhane şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Menemen C2 koğuşundan ölümsüzlerden Mertcan Tan. Aleykümselam Mertcan kardeşim. Aynı kurum farklı koğuşlarda yatan abi kardeşlerime senin sesinle selam göndermek istiyorum. Başta canım kanım olan Muhammed Çalpa yani X Emgin, Metehan Petek, Doğan Yolcu, Onur Gezginli, Barışcan Tarım, Özcan Boral, Barış Boral, Mert Koç, Nezirhan adı belli, Onur Öztürk, dağım dayanam olan Konya Erle açıkta yatan aslan babam Kutlay Tan'a bin selam olsun. Elbet Rojek Merdocan Tan. Koğuşumuzun lider ayrancıların babası Turan Afşar diyor ki cesurlar bir gün, korkaklar her gün ölür.
1: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.
0: Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu B18'den Altındağlı Kürt Turan korunur. Aleykümselam Turan kardeşim. Başta abilerim olan Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz olmak üzere kuzenim, kardeşim Aslan Maden, dostlarım olmak üzere Samet Cinoğlu, Hakan Uçar, Affan Yılmaz, Ozan Ahmet Kartal, Kerim Bakır, Berkant Baran, Fırat Korkmaz'a selamlarım bakidir. Bu derlere Level 5'ten babayla zor yarışırlar şarkısı armağan olsun. Gece bir söz, dik durmayan başın gövde ihtiyacı yoktur, Turan korunur. Ben bir nolu B18'den Turan korunur. Başta abim olan Halil Karagöz, kuzenim Hasan Maden ve kadın kapalıda olan derlisi Gamze Maden. Ayrıca dostlarım altı üstün alan Ahmet Tan, Egemen Da, Poyraz Sayacı, Baran Aykurt, Samet Cinoğlu, T2A1 koğuşuna Ozan Yazar, Özcan Yazar ve kardeş koğuş A7'ye bin selam olsun. Abim Halil Karagöz der ki güzel şeyler zaman alır. Ben T1B18'den Halil Karagöz, kadın kapalıda yatan canıma hitaben. Bilmekle inanmak farklıdır sevgilim. Beni sevdiğini istediğin kadar tekrar edebilirsin. Gerçek olup olmadığını anlamak için bekleyeceğim. Dil söyler, zaman kanıtlar. A7'de yatan canlarım Ozan ve Özcan Yazar. Sizler benim canımsınız. Not babalar sözünü tutar. Allah'a emanet olun canlar. Kolay gelsin Murat abi. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Sağ ol Halil kardeşim. Aynı kurum A7'de olan can kardeşlerim eski İzmirli Ozan Yazar ve Özcan Yazar olmak üzere tüm canlara selam olsun. Ayrıca kadın kapalda yatan prensesime Blok 3'ten Sebebi Yar şarkısını armağan ediyorum. Halil Karagöz. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu. Murat abi, senin aracılığıyla aynı kampüs farklı akvaryumlarda bulunan dostlara hitaben başta abim Halil Karagöz olmak üzere C17'de bulunan Ankaralı Mami, B11'de bulunan Caner Çelik ve kardeş koğuşumuz A7'de bulunan Ozan Yazar, Özcan Yazar kardeşlere selam ediyorum. Ayrıca dostum Kerim Bakır'a bin selam olsun. Bu canlara Ali Kınık'tan Kurtlar Sofrası armağan ediyorum. Sana da kolay gelsin Murat abi. Ben Samet Cinoğlu. Sağ olasın Samet kardeşim. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu, abim Halil Karagöz başta olmak üzere dostlarım Hakan Uçar, Ozan Ahmet Kartal, Mete Dökme, Kerim Bakır, Afvan Yılmaz'a selamlarım bakidir. Gece söz geçmez dediğimiz kaçıncı gecenin sabahına uyanacaksınız? Kolay gelsin Murat abi. Ben Samet Cinoğlu. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu başta abim Halil Karagöz, akabinde Osman Sucu, Volkan Şemdil, Ozan Ahmet Kartal, Kerim Bakır, Afvan Yılmaz, Hakan Uçar, Utku Büyüme, Mete Dökme, A7'de bulunan dostlarım Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay Özel, Gürbüz abimize bin selam olsun. Gece söz bazılarının kendini ispatlamaya ihtiyacı yoktur. Ben sizin başladığınız yolun sonuyum. Ben Samet Cinoğlu. Kolay gelsin Aslan Murat Bingöl abim. Sağ olasın Samet. Sağ ol kardeşim benim. Güzel günlerin ağır bedelleri vardır. Göze alan yaşar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B18'den Ozan Ahmet Kartal. Aleykümselam Ozi kardeşim. Aynı ortamı paylaştım derdi dostlarım Afvan Yılmaz, Mete Dökme, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, Murat Korkmaz, Hakan Uçar, Turan Korunur, ayrıca kardeş koğuşumuz olan A7'de bulunan Ozan Yazar, Özcan Yazar ve Çınar Tepeli Uğur Tezcan'a selamlarım bakidir. Sana da kolay gelsin Murat abim, seviyorsun. Ben Ozan

Ahmet Kartal. Sağ ol Ozi, ben de sizleri seviyorum. Sabır boyun eğmek değil, mücadele etmektir. Kolay gelsin Murat abi. Ben T1B18'den Ozan Ahmet Kartal. Farklı kurumlarda bulunan başta canım kanım

0: Allah armağan olsun. Ben Ozan Ahmet Kartal.
1: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla bu

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B11'den Kepçe Eren Dinçer. Aleykümselam Eren kardeşim. Senin sesinden başta Aslan abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, abim Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, dayım Akındal, canlarım olan Aslan abim Cio Yaşar Doğanay, amcam Recep Övür, Erhan Teker, Vedat Vermez, Hasan Kula, Orhan Atul, Kadir Özkurt, Bozo Uçan Kuş, Aza Çalıkılıç, Edip Ünal, bu dost ve abilerime selam ediyorum. T1B11 koğuşuna Tan Taşçı'dan gidişat şarkısı armağan olsun. Herkesi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Can abi Murat Bingöl. Ben T1B11'den Eren Dinçer yani Kepçe. Aleykümselam Eren kardeşim. Abi senin aracılığınla Gürkan Tilki, Devran Tercan, Enes Genç, Esat Tuna Akdeniz, Atakan Koçak, Baran Berşe, Kadir Tosun, Diyar Gündüz, Umut Kaygısız, Ali Şantaş, Batu Şimşek, bu abi dostlarıma selam olsun. Gecenin şarkıları abim Fırat Gizgin, dayım Erkan Ecellioğlu ve abim Berdan Doğanay Ceviz Kıran'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T1B11'den Domdom Ati yani Atakan Karadere. Aleykümselam Atakan kardeşim. Buradan senin aracılığınla değerli dost ve abilerime sesleniyorum. Başta değerli olan Escobar abim Fırat Gezgin, Kuruçay'ın lideri Erkan Ecellioğlu ve benim için değerli olan dost kardeşlerim Erhan Teker, Orik, Orhan Atu, Berhan Batın, Doğanay Örnekköy'den, Cix Cemal Yıldırım Yeşilyurt'tan, Öcü Özcan Kırım, Furkan Alkaş, Cio Yaşar Doğanay, Mustafa Doğan Dede, Emer Kadir Öztürk yani Raftik, Bozo Uçan Kuş, Azat Çalıkkılıç'a. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B11'den Domdom Ati yani Atakan Karadere. Buradan senin aracılığıyla dost kardeşlere sesleniyorum. Ercüment Er Yılmaz, Olcay Er Yılmaz, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Volkan Kızılyel, Berke Gezersoy, Ahmet Teker, Salih Şen, Samet Özdemir, İbrahim Özdemir, Tolga Han Balcı, Yılmaz Can Çekici, Altan Serin, Kobilay Serbest, bu derdilere tüm çalan şarkılar armağan olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. İyilerin intikamı kötülerin günahından daha acı. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T1B11'den Orhan Atu yani Orik. Aleykümselam Orhan kardeşim. Başta Escobar abimiz Fırat Gezgin olmak üzere liderimiz Erkan Ecellioğlu, dostum Erhan Peker, can dostlarım Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, Hasan Kula, Cio Yaşar Doğanay, Akındal, Eren Dinçer, Vedat Vermez, Furkan Alkaş, Atakan Karadere, Cix Cemal Yıldırım, dayımız Mehmet Öncü, bu derlere selam olsun. Çalan tüm şarkılar Erkan Ecellioğlu, Hasan Kula ve Berdan Doğanay, Ceviz Kıran'a armağan olsun. Murat abi ben T1B11'den Orhan Asu yani Orik, senin aracılığınla dost abi kardeşlerime sesleniyorum. Furkan Çubukçu, Azat Erol, Furkan Bildirici, İbrahim Ethem, Baran, Mert Ceyhan, Furkan, Yanık Enes Köse, Anal Kotman, Vedat Budak, Gökhan Er, hepinize bin selam olsun. Çalan tüm şarkılar abim Fırat Gizgin ve Erhan Peker'e armağan olsun. Selamünaleyküm Can abim, ben Berdan Batın, Doğanay Ceviz Kıran, aleykümselam Berdan kardeşim. Başta babam Reis Doğanay Ceviz Kıran ve Ceviz Kıran kanı taşıyan herkese selam olsun. Ayrıca abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, dayım Ali Turap Diyentüs kardeşim, Cio Yaşar Doğanay, canlarım Akındal, Hasan Kula, Erhan Teker, Ercan Bali, Vedat Vermez, Dede Emer, Yusuf Vak, Eren Dinçer, Furkan Alkaş, Orik, Orhan, Bozo, Yusuf, Azat Çalıkılıç, Buca, F'de olan Mert Aslan'a, Kabadayı, Yunus, Sepet Ören'e bin selam olsun. Şarkılar T1B11 koğuşuna armağan olsun. Ayrıca sana da selam olsun. Kral insan Murat Bingöl, estağfurullah, sağ olasın. Berdan kardeşim. Selamünaleyküm güzel insan Murat abim. Ben T1B11'den Berdan Batın, Doğanay, ablam Başak İvak, Ceviz Kıran, Ece Ulaka, yarın Ceviz Kıran, Meltem Beydilli ablalarıma, Tülay Çakmak, Meltem Toprak'ta, halam Çağlar Beydilli kardeşim, Bozo'nun derlisi Bursa'nın de kardeşime, ayrıca Tepecik, Murteke, Kuruçay'la tüm abla ve kız kardeşlerime selam olsun. Bugün çalan en güzel şarkılar ablam Başak İvak, Ceviz Kıran'a ve Ece Ulaka armağan olsun. Ben Berşan Batın, Doğanay. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B18'den Aziz Yıldırım. Kader birliği yaptım. Başta aslan abilerim Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz abim olmak üzere dostlarım Affan, Yılmaz, Kerim, Bakır, Utku Büyüme, Ozan, Ahmet Kartal, Mete Dökme, Suat Korkmaz, Novan Baltalı, Hakan Uçar, Mustafa.

0: Ufak Amber ve kardeş koğuşumuzda bulunan mahalle çocukları Ozan Yazar ve Özcan Yazar'a selamlarım. Bakidir gece söz, babalar sözünü tutar. Ben Aziz Yıldırım. Ben T1B18'den Aziz Yıldırım. Aynı kurum ve kampüste bulundum. Başta Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz olmak üzere. Can dostlarım başta Davut Baran, Affan Yılmaz, Ömer Baran, Yiğit Yenici, Apo Yenici, Gökdeniz Yenici, Şehmus Akbulut, Emir Yıldırım, Çetin Ayboya selamlarım. Bakidir gece söz. Alem denen çarşının sarrafıyız. Kim altın, kim gümüş elbet biliriz. Bertaraf şarkısı armağan olsun. Ben Aziz Yıldırım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B18'den Affan Yılmaz. Aynı kurum ve kampüste başta kader birliği yaptığım Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz abilerim aynı kurum ve kampüste bulundum. Aziz Yıldırım, Mete Dökme, Kerim Bakır, Fırat Korkmaz, Mertcan Doğanay, Esat Candar, Emir Yıldırım, Apo Yenici, Gökdeniz Yenici, Emirhan Kocaeli'ne selamlarım. Bakidir gece söz. Kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi, kah iner yeryüzüne seyreder alem beni. Bu derlere güzel bir şarkı armağan olsun. Ben Affan Yılmaz. Ben T1B18'den Halil Karagöz, Can Parçaları, dostlarım ve kardeşlerim Sercan Sayar, Affan Yılmaz, Mete Dökme, Fırat Korkmaz, Balon, Numan, Hakan Uçar, A7 Atan, Canlar Eski İzmirli, Ozan Yazar ve Özcan Yazar, Berkay Özer, Gürbüz abiye sizlere selam olsun. Kadın Kapalı'da yatan prensesime de selam olsun. Not: sabır öyle bir sen kopa, ip ki sen kopacak sanırsın, o gittikçe güçlenir. Sen bitecek sanarsın, o gittikçe çoğalır. Ben Halil Karagöz.
1: Savaş Kaya ve Şehmus Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

kardeşlerimizi kayıt mesajlarının bir kısmını paylaştı. Kaldığımız yerden devam. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam İlker kardeşim. Üçnoğlu'dan İlker Özyiğit. Kadın Kapalı'da bulunan Buse Özyiğit. Nasılsın sevgilim? Umarım iyisindir. Ben iyiyim. Anneyi arattırdım. Anne Kaan ve cadımız çok iyiymiş. Merak etme, çok selamları var. Dikkat et kendine. Seni çok seviyorum. Üçnoğlu'dan İlker Özyiğit. Kadın Kapalı'da bulunan ömrüm Buse Özyiğit. Sevgilim ben ayın 25'inden beri dilekçe yazıyorum. Bu iş için fotoğraf çekindim. Tahlil için kan almadılar. Çarşamba alacaklar. Benim talep dilekçem var. Basit görünmüyor. Bugün yine yazacağım. Dikkat et kendine. Seni seviyorum. İyi yayınlar abi. Sağ olasın. İlker kardeşim. Selamünaleyküm Murat Bey. Aleyküm selam. B17 olan annesinin kalbi Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım. Her zaman da olacağım. Bunu unutma. Sen benim yüzümdeki gülümsemem. Sen benim dilimdeki sözüm. Benim canım, kalbim, elim, ayağım, iki gözüm. Sen benim dağlar kadar büyük kalbimin hasretlisin. Herkesin her şeyi olsun. Benim aslanlar gibi oğlum olsun. Varlığın, huzur, gülüşün anlatılmaz. İyi kimsin? Kıymetime Gökhan Doğanay'dan özlüyorum. Armağan olsun. Sevim Çubukçu. Furkan Çubukçu, Furkan'ım selamını aldım. Aleyküm selam kardeşim benim. Sizlere de selamlar. Selamünaleyküm Murat abi. T1-18 koğuştan Soner Demirci. Aleyküm selam Soner kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim Köylü Mesut Çaylak, diğer abilerim Beşir Acar, Oktay Aktaş, Enes Köse, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın Mızrakşen, diğer koğuşta olan kardeşlerim Mehmet Cengiz, Emirhan Canbaz, akrabalarım hep Bektaşoğlu ailesine ve Akın ailesine, hemen hemen de yatmakta olan kuzenim İlker Demirci ve eniştem Doğan Şiit'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu C18 koğuşlan Mesut Çaylak. Aleyküm selam Mesut kardeşim. Kardeşim Soner Demirci, Beşir Acar, Oktay Aktaş, Saftar Acar, Enes Köse, canım abi Murat Bari, kardeşim Murtezcan, Oktay Özdemir, koğuşum C18'e selamlar. Beklediğimden fazla değil, beklediğimden farklıydı. Hayat Çınartepe'li köylü Mesut Çaylak. Murat abi, T1-18 koğuşuna atan canımdan çok sevdiğim yakışıklı kardeşim Soner Demirci. Paşam biz çok iyiyiz. Her şey yolunda, bizi sakın düşünme. Herkes iyi. Evdekiler de iyi. Aslan gibisin, aslan gibi de çıkacaksın az daha. Sabır, kurban oldum. Allah'ıma emanet ol, seni çok seviyoruz. T3'te yatan can parçam Mert Yıldırım. Ayaz'ın böyle olması, yarın görüşe gelememem. O kadar canım.

sıkıldı ki anlatamam. Biri dokunsa patlayacağım. Neyse vardır bunda da bir hayır diyorum. Dualarım seninle Mertom. İnşallah en yakın sürede bana gelirsin sevgilim. Seni her şeyden çok seviyorum. Allah'ıma emanet ol ömrüm. İyi yayınlar abi, ben Kardelen Aluçluoğlu. Üç nolda yatan ömrüm Mert Aluçluoğlu radyo başına. Mert'im göz bebeğim, sen bakma bana. Ben çok üzüldüğüm için böyleyim ama sen dik durdukça ben dik duruyorum. Bunu da unutma, sana söz veriyorum. Her şey geçip gidecek. Tekrar aynı hayatı beraber yaşayacağız. O zaman bir daha asla ayrılmayacağız. Mert'im ömrüm, seni her şeyden ve herkesten çok seviyorum. Hayat arkadaşım az kaldı. Çok az bir zaman daha sonra beraberiz. Yine beraber güleceğiz, kahkaha atacağız. Bu seferki bütün gözyaşları mutluluktan olacak. Sen benim bu hayattaki tek zaafımsın. Hep böyle kalacaksın. Seni çok seviyorum. Rabbime emanet ediyorum seni. En kısa sürede sarılmak dileğiyle. Bir de Mert Aluçluoğlu kardeşim. Mert kız kardeşim demiş ki abi söyler misin beni arasın. Mesajı duyduktan sonra Mert Aluçluoğlu. Sonrasında Batuhan Çalıkuşu. Batuhan evi aramamışsın. Kardeşim diyor ki Tuğçe abi söyler misin abim beni bir arayıversin diye. C14 Bahar Tarimci radyo başına. Aramıza demir kapılar yüksek duvarlar girdi diye sana olan sevgimden bir parça bile eksilmedi. Sen içeride olabilirsin ama benim kalbim en güzel yerindesin. Her gün seni düşünüyor, acaba şimdi ne yapıyor, nasıldır diye içimden geçiriyorum. Umarım iyisindir. Bugün yetişemedim, telefonu aramışsın. Olsun, Soykan benim yerime de öpmüş. Seni çok seviyoruz canım kardeşim. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. C14 Bahar Talimci. Sarı papatyam güzel kızım, sen benim gözümde ne bir mahkumsun ne de yaptığın bir hatadan ibaretsin. Sen benim canım evladım, yüreğimin en derin yerisin. Nerede olursan ol, hangi kapının ardında kalırsan kal, benim anneliğim sana ulaşmaya devam edecek kızım. Sen kendini dert etme, herkese selam söyle, Allah'ıma emanetsin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B10 koğuşundan Mevlüt Ali Saymaz. Aleyküm selam Mevlüt Ali kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abim maşallah. Tez korkmaz, onun nazarında değerli bir o kadar da kıymetli dostu Ahmet Karakaş. Vedat adı güzel Adem Meto, Hasan Öz, Yaşin Ertuğrul, Deli oğlu Recep Akbulut. T4A20 koğuşundan kalan Altan Dursun abime de 1000 selam olsun. Abim seni çok seviyorum Altan abim. Zindanlardan sesleniyorum. Saraylarda görüşmek dileğiyle tüm Yamanlar ve Çamkule çocuklarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A15'ten Erdem Çakıcı. Aleykümselam Erdem kardeşim. Abilik kelimesini sonuna kadar hak eden Rafet Kale dayım. Canım kanım Sinan da sizlere bolca selam ediyorum. Murat abi bu abilerime canlarıma etkinden kralını tanımam şarkısı armağan olsun. Ben Menemen A15'ten Erdem Çakıcı. Başta abilerim Sinan da, Rafet Kale, Hüseyin Saldıray, Diyar Halitoğlu, Şiar Altun kardeşlerim, Berke Keren, Onur Yıldız, Hasarlık, Sefiri Polat, Kajik, Yasin Baran, Aydın, Uğur Saygı, Mustafa Baran, Aman, Levent Tekin, Hızır Amak, Muhammed Kaya, Vural Zenger ve Bozcakalı Emrah abime selam olsun. Ahmet Kaya'dan ellerim kelepçeli şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Ben Menemen 15'ten Erdem Çakıcı, yani Çimen Tepeli Gözlük, Menemen ve başka kurumda bulunan kardeşlerime seslenmek isterim. Başta mahalle arkadaşlarım Cemal Olegan, Mustafa Olegan, Çimen Tepe'nin Fesi, Fehmican, Fırat, Tinas, Habibcan, Gökçe, Kürt, Ferro, Tamer, Demirtaş ve de Can abim Belirhan Dündar'a bin selam olsun. Yol kararınca elveda diyen haindir. Şakran'da yatmakta olan Azat Kızıltepe, annem güzel oğlum biz iyiyiz sen de iyi ol, babasının aslanı kızımın yakışıklı babası, az daha sabır, Allah'ın izniyle seni görmeye değil almaya geleceğiz canım oğlum, sen bizim her şeyimizsin, öpüyorum seni kıymet depom Azat'ım, veli kardeşim iyi ki doğdun cennet kardeşim, kıymetlisi Çetin İsmail abiye de selamlar. Murat abi ben B9 koğuştan Kadife Kale'den Kürtülü'ye gece bir söz bırakmak istiyorum. Kurt puslu havayı sever çünkü o havada kimin kiminle yürüdüğü değil kimin ayakta kaldığı belli olur. Net olmayan yerde sular hep bulanıktır. Boğulursunuz T1A20'de kurban oldum can parçam oğlum Cesur Bayhan'a çok selam olsun. Ozan Dino'dan Emir Kudaçuk şarkısı armağan olsun. Murat abi B9 koğuştan Kadife Kale'nin Asi ve Asili kadını ablam Kürtülü'ye radyo başına. Kurban olduğum ruhumun yarısı sana sımsıkı sarılmayı o kadar çok özledim ki ömrümden ömür alsınlar kokunu geri versinler seni çok seviyorum ablam. Rabbim en kısa zamanda çok daha güzel günleri görmeyi nasip etsin bize. Yeşil gözlerinden öpüyorum cennet kokulu.
selam Murat abim, aleyküm selam kardeşim. Savaş arkadaş, ruh eşim, canıma can olan adam iyiyiz biz. Bizi merak etme, perşembe iple çekiyorum sana gelmek için. Her gün daha bir başka özlüyorum seni. Sen benimsin, canımsın, hasretimsin, seni çok ama çok seviyorum kocam Savaş'ım. Savaş arkadaş, seni özlemek öyle bir şeymiş ki insan kalabalığın içinden bile kendini yapayalnız hissediyormuş. Çünkü benim kalabalığım bile eksik olan tek kişi sensin. Bazen telefonuma bakıyorum, senden gelecek bir aramayı bekliyorum. Sonra yine sessizlik. İşte o sessizlikte seni ne kadar çok sevdiğimi, ne kadar çok özlediğimi anlıyorum Savaş arkadaş. Murat kardeşim, ben Birol Ercan, C11 koşuna atmakta olan canım kızım Işıl Ercan radyo başına. Güzel kızım, bugün o dünya güzeli yüzünü gördüm, rahatladım. Sensizlik çok kötü be babam, sen benim diğer yarımsın, seni çok seviyorum. Sana ve tüm C11 koşuna Müslüm Gürses'ten Unutamadım şarkısını armağan ediyorum. Allah'a emanetsin güzel kızım. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, canım kocam sen benim yaşama sebebim. Bugün seni gördüm, neşem geldi. Ömrümün en güzel baharı, yüzümü güldüren aslanım. Sensiz tadı tuzu yok, bana bu hayatın en kısa zamanda yanımda ol. Sayılı günlerimiz kaldı, umudumuz Allah'tan, güzel günler bizi bekliyor. Aslan sarsılsa da yıkılmaz Allah'ın izniyle. Allah bize yeter, kendine iyi bak her şeyim. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, yine eskisi gibi olacağız. Karın her zaman arkanda, yaşadığımız hayatın hakkını veriyor. Bedel ödeniyor, aslan kafese değil evine yakışır. Az zaman sonra yanımızdasın aslanım tatilde. Şakran'dan Çetin Kızıltepe, aslan amcam Veli Kızıltepe. Doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Murat abim sana da selamlar. Aleyküm selam kardeşim benim.

T1B8'de yatan canım kardeşim Yunus Emre Doğan, dostum Davut Baran. Bazen insanlar sevdiklerinden uzak kalır ama gönülden uzak kalmaz. Aramızda duvarlar, kapılar, mesafeler olsa da aklımız, kalbimiz hep sizin yanınızda. Bugünler geçecek, yine hep beraber olacağız. Rabbim tez zamanda özgür günlerde kavuşmayı nasip etsin. Ayrıca buradan koğuş arkadaşlarınız Kurtuluş Çakarlı, Fatih Boran, Fırat Çelenk, Veli Çelenk ve Fatih Boran'a selam olsun. Rabbim sizin olsun. Sizleri seven Ahmet Doğan. Bir tanecik sevdiğim Nilay'ın bu mesaj: aramızdaki tüm mesafelere rağmen kalbimi sana ne kadar yakın olduğunu anlatmak için seni göremedim, sana sarılamadım. Her gün seni biraz daha özlüyorum ama bil ki buradan seni bekleyen, seni düşünen ve seni her geçen gün daha çok seven biri var. Geçirdiğiniz son günler, ne olursa olsun sana olan sevgimden hiçbir şey eksiltmedi. Bitti artık diyeceğim, seni çok seviyorum. Azer Bülbül'den Caner şarkısı bizlere armağan olsun. Şakran'da yatmakta olan Veli Kızıltepe, yakışıklı kocam Veli'm, bugün senin doğum günün, iyi ki doğdun, iyi ki bana yar oldun. Aslanlar Ekim'de doğar inşallah, bu yeni yaşın seni bana kavuşturur. Çocuklarımın reisi, evimin direği, gözümün bebeği, sana neler yapsam az gelir. Önüne dünyaları seresim, senin varoluşun bile bana yeter. Her şey eskisi gibi güzel olacak. Allah benim arkamda, ben de senin arkandayım iki gözüm. Ceylan'dan doğum günün şarkısını çalarsan sevinirim Murat abim. Veli Kızıltepe, bugün senin günün, gülüşün hiç eksilmesin. Hayallerin hep gerçek olsun. Sadece bugün de değil, bir ömür seninle olmak istiyorum. Hayatıma kattığın şeyler bir doğum gününden fazla, daha fazla. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın kalbimin, gönlümün aslanı. Şakran T3B9 koğuşundaki Kora Özmen, aşkım umarım iyisindir. Ya da bizim kediyle anlaşamadı, kendi evime getirdim. Haberin olsun, sen gelene kadar bakarım. Yarın sabahtan oraya geleceğim, babama eşya verme. Nasipse akşama da o gelir. Diğer günde seni görmeye geleceğiz. Annen izin almış, o da gelecek. Seni çok seviyorum, Allah'ıma emanetim misin? Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Seni sevmek için de her gün güneşin doğduğu bir şehre taşınmak gibi. Hiç bitmeyen bir bahar sabahısın hayatımda. Sen benim bu karmaşık dünyada bulduğum en net doğrusun. İyi ki benimsin sevgili. Menemen Hatun Dere T-Tipi B4'te yatmakta olan Barış Buğram, geri sayım başladı. 2 ay 2 yıl gibi geldi be yavrum. Ama imtihan bundan sonra başlıyor paşam. Özüne sözüne dönüp aslanlar gibi bekliyoruz. Ev halkının hepsi hasretle bekliyor seni. Hadi annem, dipçik gibi sapasağlam toparla ve gel. Daha çok işiniz var biliyorsun. Damat olmak kolay değil. Kocaman öpüyoruz. Rabbime emanet ediyorum. Tüm koğuş arkadaşlarına da selamlar. İyi yayınlar abi. Ben Kardelen Aluşluoğlu. 3 nolda yatan Mert Aluşluoğlu radyo başına. Ömrüm Mert'im. Bu hayatta nerede olursan ol, hiç

bir önemi yok. Benim sevgim her şekilde seni bulur ve sana ulaşır. Aslan kocam, ben nefes aldığım sürece her daim yanında olduğumu unutma. Bizi zorluklar yıkmaz, güçlendirir. Mert'im, sen benim sadece sevdiğim adam değil, hayatımın en kıymetli parçasısın. Senin gölgenin altında serinlemek bu hayatta en sevdiğim ve en güvendiğim yer. Gün gelecek, kuyu kazanlar kuyuya kendileri düşecek. Ne demişler, zamanı var, acelesi yok, az daha sabır. Allah'a emanetsin, Çeşmeli Merdo. Hemen sayfamızı yenileyelim. Şakranda yatan sevdiğim Ferhat Arslan, ne kadar zor olursa olsun ben seninle her yükü kaldırmaya varım. Seninle her zaman gurur duyacağım. Çünkü elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını en iyi ben biliyorum. Canım kocam, seni çok seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki benimsin. Zuhal Arslan. Şakranda yatan yarim Ferhat Arslan, ölene kadar sana karşı asla değişmeyeceğim. Seni gözümün içinde saklayacağım. Bu dünyada senden başka hiçbir şey umurumda değil. Tek istediğim seni her zaman mutlu görmek. Seni seviyorum, kalbimin sahibi. İlk önce buradan lider ailesine selam olsun. Bir nolu tetipi Şakran, A2 koşuna bulan ikizim Mehmet Demirkıran, İlker Demirkıran, Serkan Demirkıran, Osman Kaldıran, Neco Portakal, Salih Burcu, Altan Dursun, beni tanıyan tanımayan herkese selam olsun. A2 koşu sizlere de selam olsun. Bir gün ben de oradayım. Buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Allah sizinle bir anı. Allah sizinle olsun. Evet, güzel. Murat abim, iyi yayınlar. Ben Gülizar Yıldırım, aslan bacım Kardelen Nilay Yılmaz radyo başına. Dostum Ayça, bir akşam saat söyle, yanına gideceğim. Sen de ara, konuşalım, seni çok özledim. Dedikodularımızı biriktir, kahve eşliğinde hepsini analiz edeceğiz. Aslan kardeşim, sen çok güçlüsün, güzel günler bizi bekliyor, az daha sabır. Abi dostuma, dostum dostum şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Zişan Karabulut, Kardelen Nilay Yılmaz radyo başına. Bugüne kadar aslanlar gibi durduk, bundan sonra da yıkamazlar. Önümüzde dağlar düşmanlara eğilsin, bir dik duruşuna, gülüşüne zarar gelmesin aslan dostum. Çok kışlar geçirdik ama bizim baharımız herkesinkinden çiçekli olacak. Seni çok seviyorum ve özlüyorum, dualarım seninle. Hümeyra'dan Kirli Beyaz Kedi şarkısı, kızım Dilşat'a göndermek istiyorum. Şakran B11'de olan kızım Dilşat Oğuz'a, onu çok sevdiğimi iletmek istiyorum. Tüm arkadaşlarına da selamlarımı gönderiyorum. Selamünaleyküm, iyi yayınlar diliyorum. Aleykümselam. Şakran TK20'de yatmakta olan Ramazan Yıldırım, kalbimin sahibi, ruhumun sakin limanı, seni oralarda utandırıyor muyum bilmiyorum ama seni çok seviyorum ve Rabbim hak eden herkesin gönlüne böyle bir sevdayı nasip etsin. Seni de bana bir ömür kader eylesin. Tüm kader mahkumlarına, sana da dostlarına da selam olsun. Rabbim hepinize kolaylıklar versin. Dualarımız sizinle. Babacığım, ben Bera Yıldırım, Nevayı anneannem koydu ama siz bana ileride Bera diyeceksiniz. Annem öyle diyor. Baba, annem seni çok çok seviyor. Hem balık burcu hem de yeni bir anne olarak çok duygusal, seni çok özlüyor. Ben şimdilik onu son gaz oyalıyorum ama seni sabırsızlıkla bekliyoruz. Minik kalbimde kocaman siz varsınız. Sabır babacığım, hasretimizsin. Öpüyorum kocaman avuç içlerinden. Öncelikle selamun aleyküm, aleyküm selam. Onur'un şerefin, itibar ve merhametin vücut bulmuş hali başlar. Reis Hüseyin Enç abim olmak üzere. Kıymetli ağam Yakup Enç, abilerim Atilla Enç, Emre Can Doğan abime nacizane selam olsun. Yakup Aslan kardeşim, hünkârım, kılıcın burada kinini bekliyor. Mektup yaz, bol bol kuyuya talip olmadan Mısır'a sultan olunmaz. Özlenen ve beklenensin, saygılarımla. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu B9 koğuşuna yatmakta olan Doğan Kartal, aleykümselam Doğan kardeşim. Öncelikle koğuşun adaletini sağlamakta olan abim İlker satılmış olmak üzere akabinde abi kardeşlere hitaben Burak Topgüç, İsmail İpek, Yakup Kırbaş, Serdar Omurca, Ömer Teyfur, Mehmet Ali Sakman, Yıldıray Yıldız, Burak Gök, Okan Işık, Doğukan Bakan, Davut Ökten bu derlere selam olsun. Gece güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum. Uygar Donay'dan Hasret, bu derlere armağan olsun.
Selamun aleyküm Murat abi. Ben T4B9 koğuşuna yatmakta olan Gültepe'li Mehmet Ali Sakman. Aleyküm selam Mehmet Ali kardeşim. Öncelikle değerli abim İlker satılmış olmak üzere.

rakabinde abi kardeşlere hitaben Burak Topgüç, İsmail İpek, Yakup Kırbaç, Serdar Omurca, Ömer Tayfur, Doğan Kartal, Yıldıray Yıldız, Burak Gök, Okan Işık, Doğukan Bakan, Davut Ökten bu derlere selam olsun. Gece bir söz armağan olsun, benim en kötü hayatımı en güvendiklerim yazdı. Bir mesaj da okuyayım. Kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşalım. Hatta şimdi paylaşalım, sonrasında WhatsApp'ımızı toparlayalım kardeşlerim. Şarkı sonrası tamam, kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşayım.

0: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Sergen Gürgür, başta atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Dışarıyı merak etme, herkes iyi, seni bekliyoruz sadece. Bizimkilerin de hepsinin sana selamları var baba. Seni seviyoruz, kendine iyi bak. Reisim Eyüp Gürgür, seni seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Sergen Gürgür, başta reisimiz Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyoruz. Aslan abim Ertuğrul Gürgür, Niyazi Gürgür, Tansu Gürgür, Tinay Gürgür, Mahmut Tunç, Feridun Çam, kardeşim Bobby, Ahmet Kortak, Muratcan Yıldız, Berdan Kiper, Servet Kiper, Tufan Sürget, Özcan Yıldız, ismini sayamadım, bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm, aleyküm selam Hasan kardeşim. Ben TK1 koğuştan Keko Hasan, yani Hasan Maden, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan yürekli amcam Eyüp Gürgür başlı olmak üzere. Dostum abim Samet Kılınç, baba yarısı Davut Demirkıran, Bülent Bulut, Bayram İpek, Halis Gül, Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, Emin Sırtlan, Ahmet Fırfır, Nazilli'nin gülü Mustafa Güçlü, Baran Altın Top, Çakır Koçak, Onur Bertuger, Özçınar Uğurcan, Bilgi, Eray Dönmez, Doğu Karin, Baran Şimşek, Can Ergin ve bir nolu B18'de olan aslan abim, kuzenim ve koğuşuna da selamlar olsun. Gece bir söz. Herkes aynı anda aynı geceyi yaşar ama herkesin karanlığı farklıdır kardeş. Gecen güzel olsun Can Murat Bingöl abim. Sağ olasın Hasan kardeşim hepimizin. Ben TK1 koğuşundan Davut Ali Demirkıran, kadın kapalıda olan Vildan Komaz. Aşkım üzülme, senin arkanda dağ gibi kocan ve çocukların var. Ben varken buralar sana yakışmaz sultanım. Hedef yüce ise katlanmak da en az onun kadar olmalıdır. Sonunda sevgi sevgiliye varan yol zor olsa da yürümeye değmez mi aşkım? Seni seven kocan, manevi oğlum Hasan ve çok değerli Gamze Maden'e de selamlarım. Bakidir sizi bize sevdirene emanet ediyoruz. Ben TK1 koğuşundan Nazilli'den Mustafa Güçlü, koğuşumuzun adaletini sağlayan reisimiz Eyüp Gürgür başta olmak üzere Mehmet Şahin, Bülent Bulut, Davut Demirkıran, Kadir Şahin, Erman Yakuboğlu, Çakır Koçak, Ali Oğuz Kaplan, Kazmacı İbrahim, Sedat Ocaker, Gökhan Aydın, Hasan Maden, Adil Soner Özünal, T1'de olan Mesut Öz, bu derlere selamlarım sonsuz bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK1 koğuşundan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden, aleykümselam Hasan kardeşim. Kadın kapalı B7 olan dişi aslanım Gamze Maden'e sesleniyorum. Gamzem kalbimin tek sahibi, kurban oldum sol yanım. Seni öyle bir seviyorum ki ne kelimeler yeter ne de nefesim, canım karım benim. Kalbi güzel sevdim. İnanıyorum ki çok az kaldı, Allah'ın izniyle bir daha bir saniye bile ayrılmamak üzere ebediyen kavuşacağız. Kavuşacağımız zaman da sana sımsıkı sarılıp gözlerin içine bakıp seni seviyorum demeyi Allah'a yemin olsun sabırsızlıkla bekliyorum. Seni canımdan çok seviyorum ve o kadar da çok özlüyorum dişi aslanım benim. Kalbim Gamzem. Selamünaleyküm Can Murat abi, ben TK1 koğuşundan altında Kandere Keko Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7 olan ahiretlim olan canımın yarısı sol yanım helalim Gamze Maden'e sesleniyorum. Ömrüm kadın, sen benim yeryüzünde başıma gelebilecek en güzel varlıksın. Yalan dünya, dünyadaki tek gerçeğimsin, karanlığımı aydınlatan ışığımsın. Sen var ya benim her şeyimsin gülüm, her şeyim. Seni canımdan çok ve her şeyden herkesten çok seviyorum. Kalbim kadın, seni çok çok seven kocan Hasan Maden. Gece bir söz, taşıdığın yürek korkuya tanımıyorsa hasmın ya Firavun olsun ya da Nemrut. Ben TK1'den Altındağlı Kandereli Keko Hasan, kadın kapalı B7'de olan Gamze Maden'e sesleniyorum. Gamzem, yine sensizliğin canımı yaktığı günlerden bir günde, her gün olduğu gibi sen benim bugünüm, yarınım, her şeyimsin. Allah'a yemin olsun seni bu dünyada, ahirette de çok seveceğim. Sen benim alın yazımsın, helalimsin, bir umutla beklediğim kalbimsin. Seni her şeyden ve herkesten çok seviyorum ve bir o kadar da özlüyorum. Seni iki cihanda da çok seven ve sevecek olan kocan Hasan Maden. Gece bir söz, başkalarının gölgesi altında yaşayanlar unutmasınlar, o günde gün batımı vardır.
1: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

0: hemen hemen 15 koğuşundan hazır ama başta koğuşumuzun değerli abileri Sinan'da, Rafet Kale olmak üzere Foçalı, Levent, Mustafa, Baran, Aman, Erdem Çakıcı, Uğur Saygı, Hasanlı, Sefiri, Polat, Kayık, Hamza Sönmez, Resul Aktaş, bu canlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Menemen A15 koşunan Berke Keren, başta Can abilerim Sinan Dağ, Rafet Kale olmak üzere Çimen Tepeli Gözlük yani Erdem Çakıcı, Onur Yıldız, Diyar Halit Oğlu, Zana Gezer, Uğur Saygı, Levent Tekin, aynı ve farklı kurumda olan abi kardeşlerim Canım Kanım, Furkan Aslan, Kerem Demirli, Doğukan Altun, Baran Eroğlu, Aykut Çiçek, bu canlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, değerli dost abi kardeşlerim Bekir Güler, Ekrem Biliç, Ali Korkmaz, Şükrü Kaya, Caner Görgün, Ferhat Karatay, Yasin Baran Aydır, Oğuz Peker, Murat Kayhan, Resul Aktaş, Yahya Şimşek, özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben Menemen A15 koşunan Erdem Çakıcı yani Çimen Tepeli Gözlük, başta Canım Kanım, abim Rafet Kale, dayım Sinan'da, abilerim kardeşlerim Berke Keren, Uğur Saygı, Onur Yıldız, Diyar Halit Oğlu, Hamza Sönmez, Polat Kaçık, Zana Gezer, Hızır, Mücahit Amak, Baran Aman, aynı kurumda bulunan Hasan Yüksek, Yiğitcan Parlak'a bin selam olsun. Geç gelen teselli, idamdan sonra gelen affa benzer. Sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Erdem kardeşim. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, kıymetli dostlarım Yıldızlı Muro, Özgür Dikenova, Hüseyin Saldıra, Yunus Adar, Özgür ve Özgün Çakmak, Yiğit Yılmaz, Ferdi Demir, Diyar Halitoğlu, Taha Bahalla, Güney, hepinize bin selam olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğimle. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, derdi dostlarım Halil Üzzek, Recep Yıldırım, Ercan Koçak, Aydıncan Yerli, Serhat Çelik, Ömer Tadır, Kürşat Bilgin, Emre Özdemir, hepinize bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, değerli kardeşlerim Mustafa Güneş, Fatih Durmaz, Mafyican, Kürşat Akkaya, Candar Sulova, Batuhan Tutar, Yusuf İslam Ergül, Baran Büyüksu, Cihan Yolu'a da bin selam olsun. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, başta Can abim Sinan'da, Ali Demir, Sercan Sarıkaya, Yavuz Selim Baydar, Zeki Kaya kardeşlerim Berke Keren, Onur Yıldız, Mustafa Baran Oluk, Kaji, Hızır Mücahit Amak, Erdem Çakıcı, Uğur Saygı, Levent Terin'e bin selam olsun. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle.
1: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla.

0: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.
1: Esselamun Aleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm Selam Saadettin kardeşim. Buradan Aslanlar Aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı. Prangalı bir gençliğin pas tutmuş demir kapılarının ardından kamufle edilmiş hürriyeti elinden alınmış, özgürlükten yoksun bırakılmış ve tüm çabalara rağmen özgür dünyaya yol alma umuduyla Aslan kardeşim elbet bir gün özgür günlerde özgürlük türküleriyle bu kötü günlerimizi yad edeceğiz. Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı'ya çalan tüm güzel Kürtçe şarkılar armağan ediyorum. Saadettin Bıçakçı. Murat abi ben Saadettin Bıçakçı. Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı'ya sonsuz sevgilerimi gönderiyorum. Abilerim Ümit Alper, Ekrem Birlik, Vedat Şan, Hamdi İnçelik, dayı Musa Aktaş kardeşlerim Eyüp Sayan, Kerem Sayan, Taner Subaşı, Şerif Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Muratcan Kayacan, Devrim Birlik, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Serhat Aktaş, Hakan Vural, Osman Öztemel, Ömer Otçeken, Poyraz Sayacı, Emir Yalçın, Recep Kaplan, Apo Nurdan, Şerif Çağrı'dan bu abi kardeşlere bin selam eder. Çalan tüm güzel şarkıları armağan ediyorum. Sizleri seven Sado. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Bayraklı Borsa'dan Gökhan Yıldırım. Aleyküm selam Gökhan kardeşim. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Başta farklı kurumlarda olan Aydın Bıçakçı kardeşime çok selam eder. Kardeşim Saadettin Bıçakçı, Görkem Kalemkuş, Ali İnce, Ercan Tekin, Mami Çakır, Egecan Alenak, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Hasan Batur, Bünyamin Kurt, Seçkin Özyavaş, Ali Şay, Coşkun Özüzdür, Mustafa Argın, Tolga Özyükan, Eren Yeniköy, Kadir Kaya, Kerem Kavlagar, Şakir Can Palit, Göksel Can Erdem, Arda Özdemir, Erhan Tanrıverdi, Çağrı Araç, Ozan Madras ve Can abim Ümit Alper'e çok çok selam eder. Bu dostlar Ahmet Kaya'dan Bahtiyar şarkısını armağan ediyorum. Ben bir Birnoğlu'dan Gökhan Yıldırım, başka kurumlarda olan öz kardeşim Okan Yıldırım'a ve Allah'ın aslanı dostumuz Aydın Bıçakçı başta olmak üzere Saadettin Bıçakçı, Nurettin Yıldız, kardeşim Resul Yıldız, abim Cüneyt Görür, Ejder Özkaya, Sedat Alabay, Mahmut Zirek, Ayhan Zirek, Yekta Alabay, Ayhan Yalçın, Mahmut Abaylı, Ümit Alper, Yusuf Samar, bu abi ve kardeşlerime selamın bakidir. Gece bir söz, Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere başı zindan sonu hükümdarlık olan T3 kurumu C13 koğuşun olan değerli kardeşlerimize de selam ederim. Allah'ın aslanı yeğenim Aydın Bıçakçı, ben dayım Kahraman Subaşı, sabırlı ol yeğenim unutma, sabır sadece beklemek becerisi değildir, beklerken doğru davranış sergileme yeteneğidir. Her şey geçecek, bu karanlık günler bitecek, her zaman seninleyiz, her zaman arkandayız, kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol. Yeğenlerim Saadettin Bıçakçı, Şerif Subaşı, Taner Subaşı'ya ayrı ayrı selamlarımı gönderirim, bu canlarıma Ahmet Kaya Şapak türküsü armağan olsun. Esselamu Aleyküm abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm Selam Saadettin kardeşim. Başta abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya gönülden selam eder kardeşlerim. Görkem Kalemkuş, Ozan Madras, Gökhan Yıldırım, Ramazan Çelik, Ali Baba İnce, Yusuf Samar, Onur Beşer, Mustafa Argın, Hasan Batur, Mami Çakıcı, İstanbullu Kaan Polat, Egecan Alenak, Murat Ertek, Ercan Tekin, Vito Kerem Kavlagan, Şakir Can Palit, Göksel Can Erden, Ali Ezer, Arda Özdemir, Tahir Yıldız, Çağrı Araç, Seçkin Özyavaş, Ali Şay, Eren Yeniköy, Coşkun Özüzdür, Erhan Tanrıverdi, Yaşar Kasap, Kadir Kaya, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, bu kardeşlerime selamlarım bakidir, bu canlara Müslüm Gür seslen, Deli Misali şarkısı armağan olsun.
0: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara hayırlı tahliyeler diler.

Canım kanım dostum, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı. Bizim dostluğumuz yücedir. Ne alınır ne satılır. Her zaman gönlümüzde, kalbimizdesin. Dualarımız her zaman seninle. Seni çok seviyoruz dostum. Sen iyi oldukça biz de iyiyiz dostum. Az kaldı özgür günlerde buluşma. Karanlıktan aydınlığa yol olmuş umuduyla. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol, kal sağlıcakla. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Dost Kervanı şarkısı hediye ediyorum. Mesut Bıçakçı. Abilerin abisi, mazlumların yoldaşı, Allah'ın aslanı, canım kanım Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Bu hayatta arkanda dağ gibi bir kardeşin varsa elini kimse bükemez. Bu hayattaki en büyük servetim kardeşimdir. Herkesin bir hikayesi vardır. Kimi kağıdına yazar hikayesini, kimi etine kağıda yazınca kömürle biter. Hikaye etine yazınca mezarda biter. Hikaye aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya Şivan Perver'den Oy Felek şarkısı hediye eder. T3C13 koğuşundan ben Saadettin Bıçakçı. Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Bu mesajı çiçeklerin açmadı, kuşların yuva yapmaya korktu, askerlerin başımızdan 7-24 nöbet tuttu. Dört duvar arasındaki abimden, dört duvar arasındaki kardeşim Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya. Ve sofrasını paylaştı dostlarına. Bin bir selam ederim gece bir söz. Para her şeyi yapar diyen adam, para için her şeyi yapan adamdır. Aslan Aydın Bıçakçı'ya hece her dam olmuyor olmuyor şarkısı gelsin Sado Bıçakçı. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan Şakircan Palit. Aleykümselam Şakircan kardeşim. Öncelikle farklı kurumda yatan abimiz Kral Aydın Bıçakçı'ya selamın bakidir. Burada aynı koğuşta kader birliği yaptım. Aslan abim Saadettin Bıçakçı, Gökhan Yıldırım ve kardeşlerim olan Gökselcan Erden, Görkem Kalemkuş, Kerem Kavlagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Ezer, Samet Akşit, Emre Dikici, Ayhan Erez ve abilerim Ümit Tür ve Aykut Sarı'ya bin bir selam eder. Bu abi kardeşlere Uygar Doğanay'dan Vazgeç şarkısı armağan ediyorum. T3C13 koğuşuna bin bir selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Görkem Kalemkuş. Aleykümselam Görkem kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta yatmakta olduğum aslan abim Saadettin Bıçakçı ve kardeşlerim Gökselcan Erdem, Şakircan Palik, Gökhan Yıldırım, Erhan Tanrıverdi, Arda Özdemir, Kadir Kaya, Kerem Kavlagan, Tarık Basmacı, Ali Şay, Çağrı Araç ve başka koğuşta yatmakta olan canlar Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Seçkin Özyavaş, Tahir Yıldız, Mustafa Argın, Coşkun Özdur, Murat Ertek, Egecan Alenak, Barış Akgül, Şevket Karaba. Bu canlara benden İzmirli Buse'den Karagözler şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Görkem Kalemkuş, buradan başka kampüs ve kurumda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Ümit Alper, Azizcan Yatmaz, Mert Gürkan, Caner Kaptan, Kemal Direkçi, Bakican Onur, Tolga da, Enes Kızılda, Furkan Kızılda, Enes Hodaman, Mustafa Yusuf Arı, Taha Güney, Faik Eli Açık, benden bu abi kardeşlere selamlar olsun. Taş taşıyan yorulur, laf taşıyan bozulur. Benden bu derlere Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısı armağan olsun. Allah var, gam yok, Aydın Bıçakçı var, ödün yok.

0: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Kaldığınız yerden devam. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4 Canuş'tan Muhammed Yenigün. Başta Can Dostlarım, Fikret Dost, Ahmet Altunbaş, Ayhan Erez, Batuhan Çinli, Seçkin Demir, Mami Savcı, Hamza Ayva, Baber Başkan, Selçuk Karatay, Doğukan Ank, Enes İnci, Oflu Sado, Can, Emre Kahraman, Aslan abilerim, Çetin Ayba, Onursuz, Cebrail Aslan, Gece Bir Söz, Cesur'un Bakışı, Korkan Kılıcından Keskindir ve Selam. Gece Ali Kınık'tan Birader, tüm dostlar armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 C13'ten Fikret Dost. Aleykümselam Fikret kardeşim. Başta Can Dostlarım, Muhammed Yenigün, Ahmet Altunbaş, Ayhan Erez, Batuhan Çinli, Mami Savcı, Selmi Seçkin, Demirdelen. Yanlışlık yok mu Fikret? Selçuk Karatay, Kaan Çorbacı, Baber Başkan, Enes İnce, Azu Anıç, Doğukan, Arif, Emre Kahraman, Aslan abilerim, Agit Ürey, Onur Süs, Mehmet İnan, Çetin, Ay Doğan, Recep Uslu, Cebrail Aslan, kazanmak istiyorsan kaybetmeyi göze almalısın. Selamünaleyküm Murat abi, ben 3 nodan Efe Ar-

Aslan aynı ortamda bulundum. Abi dostlarım Gür Çeşme'den Afyonlu Deli Haso, Yusuf Samar, Umut Zor Bilmez, Arda Ceren, Bedri Salman, Murat Türk, Erdem Çoban, Erdi Çiftçi, Gece benden bir söz. Canımızı yakacak kadar gücü olanın sonuçlarına katlanacak kadar cesareti olsun. Bırak kadar yakışanı yaşasın. Ben Bozyaka'dan Efe Arslan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Adem Mehmetoğlu. Aleykümselam Adem kardeşim. Üçnoğlu'dan tahliye oldum. Çok değerli kardeşlerime çok selamlar olsun Efe Arslan. Aynı ve farklı kurumlarda bulunduğum abi dostlarım Gür Çeşme'den Afyonlu Deli Haso, Yusuf Samar, Umut Sor Bilmez, Hacı Otman, Arda Ceren yani Tony, Yiğit Öznel, Murat Pars, Adem Kıvrak, Nail Cankaya, Mert Demirat, Serap Ömer, Fatih Durmaz, İskender Özkan, Bahadır Kılıç, Aycan Kaya, Erdi Çiftçi, Süleyman Akan ismini sayıp saymadım Bozyaka çocuklarına selamlar olsun. Ben Üçnoğlu'dan Altındalı Yusuf Samar başta abilerim dostlarım olmak üzere Arda Ceren yani Tony, Erhan Karataş, Serdar Karataş, Erdal Karataş, Nado, Emrah Doğukan Erdoğan, Hakan Yavaş, Adem Yavaş, Hasan Maden, Emrah Karasu, Muhammed Yıldırım, Gencay Türk, Murat Çampak, Arda Özdemir, Kaan Yıldız, tüm Altındalı Çamkule çocuklarına selam olsun. Ben Üçnoğlu'dan Yusuf Samar başta abilerim ve dostlarım olmak üzere Arda Ceren yani Tony, Savaş Aktaş, Saadettin Mıçakçı Aydın, Mıçakçı Mustafa Argın, Seçkin Özyavaş, Göksel Can, Erdem, Umut Zor Bilmez, Hacı Otman, Efe Arslan, Mert Alışlıoğlu, Onur, Beşer Bünyamin, Kurt Gür Çeşme'den Afyonlu, Deli Haso, Görkem, Kalem Kuş, Cumhur, Akçagün'e selamlar olsun. Ben T4A8 koğuşundan İbrahim Akbaş, koğuşumuzda bulunan abi dost kardeşlerim Mami Tutkun, Orhan Yağcı, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Enes Turacı, Oğuzcan, Aslan, Ahmet Deder, Emin Tuğrul, Tatüde, Murat Vatansever'e bin selam olsun. B16 koğuşuna bulunan soyadı gibi Aslan abim Ferhat Arslan, canlarım olan Kınalı Ekrem, Birlik Çınar, Birlik Yusuf, Tokay, Aydın, Uçakçı, Murat, Ayata, Doğukan, Öz ve Sait Sayma bin selam olsun. Yiğit'in son kademesi düşmanıyla beraber seyircisini de kendine hayran bıraktırandır. Ben İbrahim Akbaş. Ben T4A8 koğuşundan Doğukan Erdoğan, koğuşumda bulunan abilerim Mami Tutkun, Orhan Yağcı, Mehmet Evin, kardeşlerim Enes Turacı, Oğulcan Aslan yani Kopo, İbo Akbaş yani Köfte, Ahmet Deder, Tatü Dayı, Emin Tuğrul, Murat Sever'e bin selam olsun. B16'da olan kardeş koğuşundan canım kanım öz abim Ferhat Arslan'a bin selam olsun ve Sait Sayma bin selam olsun. Gece Ferhat abimin sözünü bırakıyorum. Cam gibi insanlardık, onlar kırmayı seçince biz de kesmeyi seçtik. Altınalı Doğukan Erdoğan. Ben T4A8 koğuşundan Mami Tuzkun, koğuşumda bulunan abilerim, kardeşlerim Orhan Yacı, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Enis Turacı, Oğuzcan Aslan yani Kopo, İbrahim Akbaşan'ın Köfte, Tatü Dayı, Emin Turul, Murat Vatansever'e bin selam olsun. Akabinde B6 kardeş koğuşumuzda bulunan kuzenim, abim soy ismi gibi aslan olan Ferhat Arslan abime bin selam olsun. Başka kurumda bulunan abim Yunus Tutkun, Sait Sayım, Serdar Sönmez, Muhammed Varsak, Şahin Sincar. Buradan selamlarımı iletiyorum. Biz hiçbir şeyi unutmayız, sadece erteleriz. Ben Mehmet Tutkun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B8'den Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzok. Aleykümselam İzzet kardeşim. Yüreksizlerin cesaret edebileceği tek şey ihanettir. Şerefli yatan, beni tanıyan bütün dostlarıma selamlar. Dualarım her daim bakidir. Ben Menemen B8'den İzzet Cangül yani İzoke kadın kapalıdaki değerli başta canoma ve paşa taşlarının derdesi yengeme hitaben Özgür Kaplan'dan ömrümü verdim şarkısı armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlarım, ben İzoke. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B8'den Hasarlık'tan Ozan Doğru. Aleykümselam Ozan kardeşim. Öncelikle birlikte yatmakta olduğum Aslan abim Nevroz Koçak ve koğuşumuzun adaletini sağlayan dostum Paşa Taş'tan, akabinde kıymetli dostum Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, Torbalı'dan Eko, Mevlüt Çetinbaş, Eren Yılmaz, diğer koğuş ve kurumlarda olan Hasarlık'tan Aslan abim Caner Güngör, Samet Kutlu, Mustafa Çiftçi, Ahmet Karada, dostum Mahsun geldi, Yusuf İslam Ergül yani İSKO, Erkan Erben, Yusuf İslam Dilek, geceye benden bir söz, yüksek dağlar fırtınalarla değil sabırla yücelir, ben Ozan Doğru. Selamünaleyküm Murat abi, şakran kadın kapalıda yatmakta olan Sude radyo başına. Aleykümselam kardeşim. Allah'ın izni az kaldı, seni gördüm bugün, çok sevindim. Havalar soğudu, üşütme kendine, dikkat et, sabret, az kaldı. Murat Şampınar, engel şarkısı armağan olsun abi. Ali Şakran T2C1'de yatmakta olan can dostum Ahmet Güneş, iyisindir inşallah. Özledik seni bura. Döneceğin günü dört gözle bekliyoruz. Haftan günün güzel geçsin. Buralar önce Allah, sonra bize emanet. Rabbim herkese senin gibi dost versin. Az daha sabır. Başta canımdan öte gördüğüm can kardeşim olmak üzere aynı koğuşta kader birliği yapan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Varlığın daim olsun, beklenensin aslan kardeşim. Buca'dan Uğur Dündar.
Başta can kardeşlerim olan Ahmet Güneş, Sidar Deniz, Doğukan Kara, Zafer Aslan, Sedat Altun, size ve dostlarınıza isminiz sayamadım tüm kader mahkumlarına selam olsun. Kardeşlerim keyfiniz yerindedir inşallah. Az daha sabır, bu günlerin en kısa zamanda son bulacak. Allah'a emanetsiniz. Uğur Dündar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu C3 koğuşundan Torbalı'dan Görkem Taşkın. Aleykümselam Görkem kardeşim. Öncelikle koğuşumda kader birliği yaptığım İbrahim Barlay, İsa Aksoy, Çerkez İbo, ayrıca farklı koğuş ve kurumlarda bulunan abi dostlar, Fırat Torunoğulları, Serhat Kocamer, Demir Unutkan, Yener Namtu. Son olarak Menemen B17'de bulunan amcam Çetin Taşkın ve sofrasını paylaştı tüm dostlara selamlarım bakidir. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben 4 nolu C3 koğuşundan Görkem Taşkın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 C3 koğuşundan İbrahim Barlay. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Öncelikle koğuşumda kader birliği yaptım dost abi kardeşler Doğukan Kostak, Bünyamin Çiftçi, Görkem Taşkın, Anıl Kartal, İsa Aksoy, farklı koğuşlarda ve kurumlarda bulunan abi dostlar Mehmet Fatih Özyeşik, Murat Ayatan, Mehmet Çağlar, Fırat Karakoyun, Ahmet Altunbaş, Muhammed Savcı, Emirhan Yiğit, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Alican Yaşar. İsmini saydım, bu canlara selamlarım bakidir. Fırtınalarda büyüyen fidanlar rüzgarda sarsılmaz. Ben İbrahim Barlay. Murat abi biz 4 nolu C3 koğuşundan Görkem Taşkın ve İbrahim Barlay. Bizden gece bir söz. Küçük çaplı insanlar kişilerle, olta çaplı insanlar olaylarla, büyük çaplı insanlar da düşünceleriyle hareket ederler. Bizi tanıyan tüm abidos kardeşlere selamlar olsun. Hayırlı yayınlar, sağ olun kardeşlerim. Kadın kapalı B7 koğuşundan Azize Şimşek, Azize Şimşek radyo başına, Azize Şimşek. Evet Azize kız kardeşim, okuduğumuz mesajların hiçbirini duymuyormuşsun. B7'deki abla kardeşler, birçok kez Azize kardeşimizin mesajını okurken hitap ettik radyo başına gelsin diye, ama herhalde bugüne kadar okuduğumuz mesajları kardeşimiz duymamış. Selamünaleyküm Murat abi, nasılsın, iyisindir inşallah. Aleyküm selam hacı, sağ ol kardeşim benim, hep beraber yol alalım inşallah. B7 Azize Şimşek, kaç gündür sesini duyamıyorum. Telefon baharda olduğu için denk gelemiyoruz. Sanma ki telefonun başında saatlerce beklemiyorum. Düneyin akşam arayacaksın diye 12'ye kadar telefon bende kaldı, aramadın. Ama inan o telefonun başında onca saat bekledim ve bunu anladım ki seni bu şekilde bile beklemek güzelmiş. Seni sevdiğimi asla unutma. Diyarbakırlı Hacı, tüm koğuş arkadaşlarına saygı ve sevgiler bizden olsun. Rabbim tez zamanda tüm kader mahkumlarını sevdiklerine kavuştursun. B7 koğuşu Azize, canım geçen hafta sana tam olarak istek gönderemedim, kusura bakma. Biliyorum seni şimdi kafanda neler neler kurmuşsundur, ama bundan emin ol ki unutmak için seni sevmedim. Selamünaleyküm Murat abi, 2 gün evvel tutuklanan kardeşlerime ve buradan selam yolluyorum. Esat Alsaç ve Onur Kan, Gür Cemal kardeşlerime selam olsun. Henüz koğuşlarını bilmiyorum. Gözleri hiç arkada kalmasın, hiçbir şekilde eksik kalmazlar. Sizleri seven hacı abiniz kardeşlerim benim. Murat abi selamünaleyküm, ben Umut Kına. Aleykümselam Umut kardeşim, herkese iyi akşamlar. Kadın kapalıda olan baldızım Şima, nasılsın canımın içi? Biziz, merak etme, aklın kalmasın. Telefonun açılmasına az kaldı, çıkmana da az kaldı. Seni seviyorum, arkadaşlarına selam söyle. T1B11'de olan abim Fırat Gizgin, çok selam ediyorum. Ve ayrı kurumlarda olan Arda Kurt, Kadir Zincir, Mertcan Doğanay, mahalle çocuklarımıza, bizi tanıyan tüm dost kardeşlere selam olsun. Kadın kapalıda yatmakta olan kardeşim Şima Coşkun, Şimam nasılsın? Dün gece eski mesajlarını okudum. Hem hep güldüm hem ağladım. Ne olursa olsun seninle çok gün geçirdik. Birbirimize çok hakkımız var. Bir an önce yanımda ol istiyorum. Görmesem bile varlığın yetiyormuş. Sanki bana şimdi yoksun, kimsem yok gibi hissediyorum. Seni çok seviyorum. Uygar Doğanay, kala kaldım şarkısı benden sana gelsin. Aydan. Şakran kadın kapalıda olan Şima Coşkun, ben Nazire Kına, güzel kızım nasılsın, inşallah iyisindir, seni seviyorum. Haberlerini alıyorum, iyi ol kızım, az kaldı Allah'ın izniyle yanımızda olacaksın. Seni çok seviyorum, çok özledim. Dualarımız hep aklımızda ve kalbimizdesin iki gözüm. Güzel kızım Şima, güzel bir şarkı çalar mısınız Şima'ma? Ben A5 Koç'tan Yasemin Başanan Özkurt, her gün yeniden aşık olduğum adam Bozkurt Özkurt, canım kocama, akabinde güzeller güzeli Seda Canmaz, yakışıklısı Burak Karabaş radyo başına. Size kavuşacağımız günü
gün yakınsa çekeceğimiz çile kutsaldır. Müslüm Gürses'ten "Senin gibi hiç kimseyi sevmedim" şarkısını çalarsam bozkurtuma, "Ya sen bir tek seni sevdi öğrene dek de sevecek." Ayrıca can dostlarım başta Mardinli güzelimiz Şehriban Fidan, avukat Sibel Aksu, Esen Çalışkan, Gülay Soygezer, Tuğba Tütüncü, Karadayı, tüm güzel şarkılar armağan olsun. Ben Menemen cezaevinden Burak Karabaş ve Bozkurt Özkurt derdi canım karıcım A5'te yatmakta olan Yasemin Başanan Özkurt ve Burak Karabaş'ın derdisi olan Seda Cambaz'a dışarıda hayat akıp gidiyor olabilir ama benim zamanım sen gelene kadar durdu.

Dedim ihtiyacım var mı? Radyodan ulaş Maviş'in Gülçin'i. Ben Bayraklı'dan Maviş Kadın Kapalı B1'de olan Gülçin. Cebeci hayatımın anlamı. Senin en güzel makyajın ne biliyor musun? Gülüşünde sakladığın ben. Benim hayatım senin iki kirpinin arasındaydı. Şunu da unutma, beni kalbine sor. Hükmü o versin. Panzehir Maviş panzehirime Güllü'den. Kopamam senden şarkısı armağan olsun. Not: Maviş aklını alırım. Annem Bayraklı'dan Hale Tuncay. Ali Şakran Kadın Cezel B11 Koğuşu, seni çok seviyoruz aslan annem benim. Kendine dikkat et, sıkmayın canınızı. Öznur Uçarsu başta olmak üzere Burcu Küçük Çıplak Tatar Oya Mankır Aslı Salman Aygün Mehtap Dilara Burcu. Koğuşundaki diğer kader mahkumlarına selam olsun, dualarımız sizinle. Zindanlar her ne kadar kör ve karanlık olursa olsun onu aydınlatacak kadar gücünüz var. Belki biraz düşürüz, özgür günlerde görüşürüz. Hepinize sevgilerle, iyi geceler. Bu şarkıda Asmin ve Ela'dan Arman size. Allah'a emanet olun. Geçmiyor günler. Ahmet Kaya. Ben Menemen John'dan Alonso Orhan İşmarcı, başta yanımda bulunan değerli abilerim Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Şemik değerli kardeşim Şahin Erdem. Aynı ve farklı kurumda bulunan dost ve abi kardeşlerim Uğur Akman, İbrahim Barlay, Kürşat Çakan, Toprak Hür, Erdoğan Terzi, Cüneyt Çetin, İbrahim Meydanoğlu, Utku Varşal, Celal Coşar Demir. Buraya ismini yazamadığım tüm abi dost kardeşlere selam olsun. Yılanlar sürüne sürüne, kartallar süzüle süzüle zirveye çıkar. Kıvırcık Ali'den Ah Kardeş şarkısı armağan olsun. Ben Menemen C10'dan Alansu Orhan İşmarcı, C8'den sevdiğim kadın Ecem. Canımın tam içinden gelen öyle bir aşk volkanı var ki sevgilim, onunla yanıyorum her gün. Küle dönüyorum aşkından, gözlerim kör, kulaklarım sağır oldu. Seni ne çok seviyor bu yüreğim, bir bilsen. Yenge Marzu Kaya ve sofrasını paylaştı, abla kardeşlerimize de selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 3.0'dan Armağan Eleftoz, değerli kıymetli abilerim, dostlarım, amcam Mahmut Aslan, Azat Başak, boksör Mahmut Aygün, Serdar Koyuncu, Mustafa Aydın, Şahçıyan Kurt, Kurtuluş Şakarlı, Tono Eleftoz, yani Zübeyir, Oğuz, Remzi Kıran, Mehmet Salman, Doktor Zeki Kaya, Fırat Gizgin, Ekrem Birlik ve Devran Keleşoğlu'na sevgiler, selamlar olsun. Ben 3.0'dan Armağan Eleftoz, Mişko, yani Serhat Sayan, Ayhan Erez, İbrahim Akar, Mahsun Kayar, Samucan Arslan, Süleyman Arslan, Mert Tütüncü, Latif Doğan, Polat Yalçın, Baran Arslan, Berat Arslan, Yunus Kaya, bu canlara baki selamlar olsun. Biz surların içinde büyüdük, bizi yıldırmaz cezaevi duvarları. Tüm dost ve abilerime selamlar olsun. Kardeşlerim, bu saate kadar sizler için WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınızı paylaştım. Ama son iki mesajı da okuyayım. Selamun aleyküm güzel insan, ben TKA4 Koğuş'tan Foçalı Serhat. Aleyküm selam Serhat dayıcım. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran, Koçtan İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Süler, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit, Şeref İlhan, tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Hemen son mesajımızı da okuyalım. Selamun aleyküm, ben Erdi Bilgiç. Aleyküm selam. Şakran T1'de yatan canım kanım aslan abim Ferdi Bilgiç. Koş, T2 B18 koşuna adaleti sağlayan başta aslan kardeşim İsmail Bilgiç. Aslan abim Süleyman Güneş olmak üzere aslan kardeşim Toros Tapo. Yenince Barış Uzun olacağım. Acar Ömer Kaçmaz Levent Akın Eyüp Toraman. Ucalı Mustu abim Bülent Böz. T2 C10 koşuna yatan aslan dayılarım İsmail Altunda, Şehmuz Altunda. Kardeşim Mert Ali Eren, dostum Ekrem Birlik, aslan dayım Hasan Altun'da, kapalı kadında yatan bacım, yengem, kanım Latife Bilgiç'e de bin selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Erdi Bilgiç. Ben Erdi Bilgiç, TV'de yatan başta canım kanım aslan abim Ferdi Bilgiç, aslan kardeşim İsmail Bilgiç, Süleyman Güneş, Abdullah Yenice, Barış Uzunoğlu, Cem Acar, Levent Akın, Ömer Kaçmaz, Akif Yazar, Mustafa Akkaya, Mehmet Ali Erbil, Ömür kardeşim. Aynı kurum C10'da yatan dayılarım İsmail Altun'da, Şehmuz Altun'da, farklı kurumlarda yatan dostum Ekrem Birlik, Mert Ali Eren, dayım Hasan Altun'da, Şahçıyan Kurt abim, Foç Aşk'ta yatan Hebat Akat abim, Sedat abim, Nadir Baran, kuzenim Masum Kızılay'a da bin selam olsun. Evet, şimdilik bu kadar kardeşlerim. İki güzel şarkıdan sonra kardeşlerimin son kalan kayıt mesajlarını paylaşacağım. Sonrasında SMS'e geçeceğiz kardeşlerim. Bir kez daha hatırlatayım. Hemen şunu şöyle yapalım. Evet, son kayıt mesajlarını da paylaşalım. Sonrasında kaldığımız yerden devam.

0: Merhaba abi, ben Şakircan Palit. Merhaba Şakir kardeşim. Merhameti hak etmeyenlere acırsan en büyük darbeyi kendine vurmuş olursun. Farklı kurumda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya binbir selam ediyorum. Buradan aynı koğuşta kader birliği yaptığım aslan abim Saadettin Bıçakçı, Gökhan Yıldırım ve kardeşlerim olan Göksel Can Erdem, Görkem Kalemkuş, Kerem Kavulagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Eser, Samet Akşit, Emre Dikici, Ayhan Erez ve abilerim Ümit Tür ve Aykut Sarı'ya binbir selam eder. Bu abi kardeşlere Derdo şarkısı armağan ediyorum. Bu şehirde Aydın Bıçaklı diye bir gerçek var. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menderesli Kerem Kavlagan. Aleykümselam Kerem kardeşim. Öncelikle Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selam olsun. Kader birliği yaptım. Öz olmasa da canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı, abime ve kardeşlerim Görkem Kalemkuş, Şakircan Palit, Göksel Can Erdem, Kadir Kaya, Arda Özdemir, Gökhan Yıldırım, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Şay, Ozan Madras ve farklı kurumda bulunan Yusuf Samar abim, Seçkin Özyavaş abim, selamlar olsun. Gece güzel bir sözle bitirmek isterim. Ben sizin gibi her ortamda kardeşimi satmam. Gerekirse canımdan vazgeçerim, ondan asla vazgeçmem. Kader birliği yaptım, dostlara selam olsun. Ben Menderesli Kerem Kavlagan. Bu güzellere Metin Işık'tan Aydan Güzel şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menderesli Kerem Kavlagan. Abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya selam olsun. Abim Saadettin Bıçakçı, Seçkin Özyavaş, Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, Yusuf Samar, Can kardeşlerim, Görkem Kalemkuş, Şakir Can Palit, Göksel Can Erdem, Kadir Kaya, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Şay, Ozan Madras, bu derlere selamlar olsun. Suç ortağım Metin Yıldız'a da selam olsun. Gece güzel bir sözle son vermek istiyorum. Umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda görüşmek dileğiyle tekeli çocuklarına selam olsun. Gece bir şarkı Yıldız Tilbe, Kafam Hafif Dumanlı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Gökselcan Erden. Aleykümselam Gökselcan kardeşim. Geceyi gündüzü aydınlatan Rabbime, 18 bin aleme can veren Yüce Rabbimin merhameti ve selamı tüm kader mahkumlarının üzerine olsun. Öncelikle Aslan Aydın Bıçakçı abime selam olsun. Ve reis abim Saadettin Bıçakçı, 4 nolda yatan benim için çok değerli abim Ümit Alper ve can yoldaşlığı yaptım. Abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakir Can, Palit Görkem, Kalemkuş, Kerem Kavlagan, Tarık Basmacı, Ali Şay, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Arda Özdemir, Kadir Kaya, bu canlara ve tüm kader mahkumlarına Yıldız Silbe'den esrarlı gözler, tüm abi ve kardeşler armağan olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle ben Göksel Can Erden ve selam.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtekeli Gökselcan Erden. Senin aracının ile farklı kurumda yatan aslan abilerim Aydın Bıçakçı ve Ümit Alper abime çok çok selamlar olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Akabinde burada benim için bir o kadar değerli kral abim Saadettin Bıçakçı ve devamında abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit, Kerem, Kavlagan, Görkem Kalemkuş, Çağrı Araç, Ali Şay, Erhan Tanrıverdi ve tüm Murtake çocuklarına ve tüm dost ve kardeşlerime bin selam olsun. Yine bana zindan kara geceler Murat abi, bu canlarıma uygar donaydan ama yine sensiz yapamıyorum şarkısını çalarsan sevinirim. Ben Göksel Can Erdem. Selamünaleyküm Murat abi, Allah'ın selamı ve bereketli senin ve tüm abi kardeşlerimizin üzerine olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Aleykümselam Gökselcan kardeşim hepimizin. Amin. Başta kral abim Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum. Ve burada kan bağım olmasa da can bağım olan aslan abim Saadettin Bıçakçı. Akabinde abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit, Görkem, Kalemkuş, Kerem, Kavlagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Çağrı, Araç, Tarık, Basmacı, Erhan, Tanrıverdi, Urşit, Arda, Özdemir, farklı kurumda yatmakta olan benim için çok değerli Ümit Alper abime de çokça selam olsun. Bu canlar Ahmet Kaya'dan söyle şarkısı armağan olsun. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez, şerefinizle yaşayın, Allah var, gam yok, ben Göksel Can Erden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtekeli

0: Göksel Can Erden, benim için çok değerli abi kardeşlerim başta olmak üzere Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı ve Ümit Alper abime buradan çok selam ediyorum. Burada can ciğer oldum reisim abim Saadettin Bıçakçı. Burada ve farklı akvaryumlarda yatan abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakir Can Palit, Görkem Kalem Kuş Kerem, Kavlagan Tarık, Basmacı Çağrı Araç. Bir umuttur yaşamak. Bu canlarla güzel yarınlara, özgür günlere bir kalp bir kere sever. Blok 3'ten senden geçemiyorum. Ben hala çalarsan sevinirim Murat abi. Her gönülde bir aslan yatar, o da bende yatar. Hayırlı akşamlar. Ben Göksel Can Erden. Selamlar aleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Gurur Şahan. Aleyküm selam Gurur kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta dostum Limon Tepeli, Atakara, Mustafa, Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Alvas, Emir Akdemir, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Çağdaş Eroğlu dostlarıma bin selam ediyorum. Bu derlere Tahir Uçar'dan Kanlı Felek şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Limon Tepeli Atakara. Aleyküm selam Ata kardeşim. Öncelikle koğuşumuzda bulunan değerli dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Yamanlardan Kemal Camgöz, Durmuş Albas, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal El Almış, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, Emrecan Doğan, farklı koğuşta bulunan değerli abi dostlarım Fırat Çağrıbeyke, Kurtuluş Şakarlı, Çağdaş Eroğlu, bu canlara Hüseyin Kağıt'tan Bedenimi Keserim şarkısı armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi, ben Limon Tepeli Atakara. Sağlasın Ata kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı. Aleyküm selam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Samet Özdemir başta olmak üzere, akabinde Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Ömer Yüksel, Şahin Erdem, Polat Yalçın, Ahmet Yalçın, Olcan Aydın, Görkem Akyüz, Doğu Kenanoğlu, Melih Çiftçi, Enes Çiftçi, bu canlara selam ediyorum ve tüm şerefiyle yatan Şemikler Ay Yıldız çocuklarına da selamlar olsun Mıçı. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerim, kardeşlerime hitaben başta abim Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Durmuş Albas, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan aslan abim Can Dost Eroğlu'na bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı armağan olsun Mıçı. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kadir Çelik yani Dijvar. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Aynı kurumda bulundum değerli dostlarım İsa Erin, Azat Kerim Kaçan, Oğuzhan Erol, Serkan Üçer ve Mert Toprak yani Kaleli Japon ve farklı kurumlarda bulunan Efe Gündüz, Botan Kartal, Murtakeden Ferhat yani Kürdo. Bu derlere bin selam olsun. Hazar Yıldız'dan Kadere Kurban mı gideceğiz? Hayatın Kadere Kurban mı gidecek hayatımız şarkısı armağan olsun.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara hayırlı tahliyeler diler.

0: Selamun aleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kadir Çelik, yani Dijvar. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Koğuşta bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Atakara, Gurur Şahan, Durmuş Albaz, Mustafa Yalçın, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal El Almış, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Can Dost Eroğlu abi kardeşlere bin selam ederim. Bu derler Ahmet Kaya'dan olmasaydı sorumuz böyle şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7 koğuşundan Ömer Özmen. Aleykümselam Ömer kardeşim. Koğuşumda bulunan derli abi kardeşler başta Atakar olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Emirhan Akdeniz, Erdal El Almış, Veysi Yıldırım, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Emrecan Doğan, bu canlara selamın bakidir. Murat abi bizim için Enver Yılmaz'dan Bir Ali Mahkum şarkısını çalarsanız sevinirim abi. Ben Ömer Özmen. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Yeşilyurtlu Emirhan Akdeniz. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Koğuşta bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta abim Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan derli abi dostlarım Fırat Çağrı, Beyke, Kurtuluş Şakarlı, Can Dost Eroğlu, Polat Can, Aslan, Yıldırım Bozda bin selam olsun bu derlere. Eyüp Han'dan Nerede Kardeş şark sarman olsun, sana da selam olsun Murat abi. Ben Yeşilyurtlu Emirhan Akdeniz, sağ olasın Emirhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleykümselam Kemal kardeşim. Öncelikle farklı kurumlarda bulunan derli canlar başta babam Binali Deniz Camgöz olmak üzere Cengo Özen, Onur Camgöz, Ertuğrul Gürgür, Can Dost Eroğlu, Atakara, Güner, Atakan, Lüder, Doğukan, Altun ve son olarak Barış Turan'a da selam olsun. Ve son olarak şu sözle bitirmek istiyorum. Kimin kayı hızlıysa ona binmeye çalışanlar, bu deniz sizi de boğar. Murat abi bu canlara denizlerin dalgasıyım armağan olsun. Ben Kemal Camgöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Karşıyakalı Durmuş Albaz. Aleykümselam Durmuş kardeşim. Koğuşumda bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Kadir Çelik yani Dijvar, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı kurumlarda yatan dostlarım Kaan Kaya, Muhammed Mustafa Aydın'a bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Karar Vermek Zor şarkısı armağan olsun.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emrecan kardeşim. Aynı kurumda bulundum abilerime, kardeşlerime hitaben başta abim Hüseyin Enç, Nurullah Keleş, Muhammed Varsak, Orhan Özcan, Yakup Enç, İsa Enç, İrfan Öz Yılmaz, Atilla Enç, Ufuk Güven, Cihat Oktar'a bin selam ediyorum. Bu canlara Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emre kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın, Kemal Camgöz, Atakara, Veysi Yıldırım, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emirhan Akdeniz, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, bu değerli canlara selam ediyorum. Bu değerlere Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleykümselam Kemal kardeşim. Koğuşumuzda bulunan derli abi kardeşlerim başta Atakara olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Emrecan Doğan, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, bu derli canlara selam ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Murat abi bizim için Enver Yılmaz'dan icap ederim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Erdal El Almış. Aleykümselam Erdal kardeşim. Koğuşumuzdaki kardeşlerime senin aracılığınıyla selam etmek isterim. Başta olmak üzere Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Durmuş Albaz, Kemal Camgöz, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Taner Ceviz Kıran, Nazım Koyuncu, bu derlilere bin selam olsun. Kardeşlerime hüzünden bir yalanmışsa şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Veysi Yıldırım. Aleykümselam Veysi kardeşim. Koğuş'ta bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben. Limontepe'li Ata Kara Mıçı, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Kadir Çelik, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Emircan, Hamza Ulu Tepe ve A15'te yatan suç ortağım Davut Baran Ömer, Baran Tekin, Baran'a bin selam olsun. Bu derlere Azer Birbiden Gurbet Hapishanesi şarkısı armağan olsun.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara hayırlı tahliyeler diliyor.

kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Aleyküm selam Can kardeşim Can. Öncelikle değerli abim Hüseyin Enç, Emre Can Doğan, Orhan Özcan, Ekrem Birlik, Savaş Aktaş, Can Akın, İsa Enç, Yakup Enç, Emir Kızılay, Fırat Turşak, Mustafa Akın, Umut Kara Ağaç, tüm değerli canlarımız baki selamlar. Allah'a emanet olun. Hepiniz her yerde biz varız ya da bizden birileri. Murat abi öncelikle değerli dostlar.

dostum, değerli kardeşim İbrahim Acar Aslan biraderim, bugün doğum günün. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Rabbim güzel günler yaşatmayı nasip etsin sana. Nice seneler kardeşim benim. Allah'a emanet ol. Ben Mert Belgin, İbrahim Acar dostumun doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. En yakın zamanda aramızda olmasını dilerim. Allah'a emanet olun. Her yerde biz varız ya da bizden biri deri. Ben Saadet Güzel, C5'te olan çocuklarım Gülistan, Yılmaz, Gamze, Yaviç, Sıla, Hüyük, Begüm, Irmak, sizi çok seviyorum çocuklarım. Yakında kavuşacağız inşallah. C5'teki kardeşlerim Gülbar, Özek, İstanbullu, Kübra, Karagöz, Begüm, Irmak, Gamze, Yaviç, Sıla, Hüyük, C5'teki kardeşlerim, hepinizin selamlarını aldım Gülom'dan. Allah razı olsun, sizlere de sevgiler, selamlar. Kardeşim Gülo'dan hepinizin selamını aldım. C5'teki tüm kardeşlerim, sizlere de selamlar olsun kız kardeşlerim. Hemen bakalım, devamını okuyalım. C12'den Nimet Başkan, kalbim seni çok seviyorum, beni merak etme. Malta'ya çık artık, seni göremiyorum, çıldırıyorum 3 aydır. Nimet Başkan, kalbim. X eyalet, tozlu geceler, kapkara, zulmet şarkısı Gülistan, Yılmaz ve Sıla Hüyük'e gelsin. Selamünaleyküm Murat abi, canım abim Mansur Aktepe abime selam olsun. Ben kardeşi Sinan Taş ve Metehan Taş, en değerli dostum Mahmut Ergün Aslan abim. Bu ay alıyoruz seni oradan inşallah, Allah'ın izniyle. Menfaat pazarında onurunu satanlar, lüks mekanlarda asil taklidi yapması bu döngünün en adil tiyatrosudur. Can abim Mansur Aktepe selam olsun. Kardeşlerim aleyküm selam, sağ olun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Esma Nur Ceylan, aleyküm selam kız kardeşim. Şakran çocuk cezaevinde bulunan C10'da yatan Baran Alpara, bir kavuşma 40 kaset alnından vurur. Gözden uzak olan gönülde hasret, dilde dua olurmuş. Bir umutla beklediğimsin, kurban oldum inşallah. Bir an önce çıkıp yanımda olursun, kavuşmamız dileğiyle bir tanem. Volkan Ak, Mehmet ve İnanç Sanver. Sonu böyle bir karışık, aşka isyan şarkısı. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Olcan Ünal, başta babam Timur Ünal. Bizi tanıyan herkese sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Ben hemen cezaevinde yatmakta olan kardeşim, dostum Hüseyin Şimşek Mahmut Abaylı abi. Baran Teleman, Olcan Türedi, Gedizli, Ose Ahmetli, İbrahim Yılmaz, Hasan Kırmızı, Emirhan Yiğit ve Şakran'da yatan bizi tanıyan tüm abi kardeşlere selamlarım ve hürmetlerimi iletiyorum. İcra ettiklerimizden pişmanlık duymak karakterimize şirayet etmez evelallah. Ben Mert Şenler, Şakran Teviş A13'te yatmakta olan aslan oğlum Tolgacan Şenler'e, her karanlığın sonunda bir güneş doğar elbet, bugünlerde geçecek aslan oğlum, hep aklımdasın babam. Geceyi Mert Şenler'in sözüyle kapatıyorum. Kalabalıkta artistik yapana tenhada af yok, kablo ötten çatacak yer arıyorum, armağan olsun. Ben Samet Kurt, Menemen 18 Koşlam'dan Can Kan abim Hasip Kurt'a selam olsun. Özgür günlerde beraber olacağız abim. Yeter ki umudun olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen'den Arda Harman, aleyküm selam Arda kardeşim. Şakran T4 C16'da yatan aslan kardeşim Hasan Mavi Boncuk, B4'te yatan kardeşim Yiğit Faruk Kütük, B6'da yatan aslan abim Ersin Çağlar Harman'a da çok selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi, ben Arda Harman, Şakran T4 C16'da yatan aslan kardeşim Hasan Mavi Boncuk'un bugün doğum günü. Biraderim doğum günü kutlu olsun, en yakın zamanda aramızda olman dileğiyle. Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, buradan senin aracılığını Lekinoğlu 17'de yatmakta olan aslan kardeşim Mustafa, senin varlığın her zaman daim olsun. Sensiz özgürlük çıkmasaydım daha iyiydi, senin canından çok seven abin Hamit Arslan, aleyküm selam Hamit kardeşim. Selamünaleyküm Murat abim, ben hemen A26 koşuna yatmakta olan kan bağım olmasa da can bağım olan Burak Öz Anıt olmak üzere Toto, Mert Domurcuk, Beytullah Demir, Bornovalı Lütfi Koçbaş, Kuruçay'ın efsanesi Oğuzcan Yılmaz, Mert Öztürk, Salih Alat'a bin selam olsun. Gece son bir söz, dostu Allah olanın düşmanı Firavun olsa fark etmez. Murat abi, ben Buca Gediz'den Hamit Arslan, Menemen A26 koğuşuna bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle, Allah'a emanetsiniz.
Murat Abikinoğlu A17 koğuşuna yatmakta olan aslan kardeşim Mustafa Arslan. Seni çok özledik. Senin dik duruşuna hastayım. Her zaman yanındayım aslan kardeşim. Seni saban sayan Batuhan Akka. Murat abi ben Gediz'den Hamit Arslan. Buradan İkinoğlu A17 koğuşuna yatmakta olan aslan kardeşim Mustafa Aralan'a ve voltasını, sofrasını paylaştı dostlarına bin selam olsun. Gece bir söz, adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Murat abi İkinoğlu A17 koğuşuna canım kanım Mustafa Arslan radyo başına. Mıslum sen benim her şeyimsin, seni çok özlerim, yakın zamanda Rabbim bizi kavuştursun. Seni seven sayan abin Hamit Arslan. Bu arada canım ciğerim iki gözüm dostum koşarım. Sana da sevgi hanım kardeşim, sana da yanında bulunan misafirlere de sevgiler selamlar olsun koçarım. Seni seviyorum, benim dostumsun, kardeşimsin. Ben Damla Şenler, Şakran T3 A13 koğuşuna yatan Tolga Can Şenler. Canım abim seni çok özledim. Nereye baksam sen varsın. Buralar sensiz çekilmiyor aslan abim. Belki bugün değil ama elbet bir gün o güneş sana da doğacak. Sizin aklınızdaki 40 tilki Tolga Can Şenler'in aklındaki bir topal tavşanla bile yarışmaz. Özgür günlerde görüşmek üzere. Özgür Alter'den Ayazları Geceler şarkısı armağan olsun. Ben Nur Kulak oğlu Şakran Kadın Kapalı Caltı koşuna atan Beyhan Keskiner. Canım annem seni çok seviyorum. Seni çok özledim, burnumda tütüyorsun. Her zorluğun ardından bir güneş doğar. Az da sabır, o güneş bize de doğacak. T3 A13 koşuna atan kaynım Tolga Can Şenler. Sana da çok selam olsun. Sizi bilen bilir, bilmeyen de zamanla öğrenir. Sizin duruşunuz yeter canlarım. Kendinize dikkat edin. Tekirden yıkamazlar beni. Armağan olsun sizlere. Ben T3 A13 koğuşuna yatan Tolga Can Şenler gece benim sözümle kapatıyorum. Göz göre göre sustuğum şeyler var. Kulak dele dele hatırlatacağım. Unutmayın. Kaderinden mertlik olmaz, şüphesi olan şansını denesin. Hicyandan imparator armağan olsun. Ben Adanalı Sibel Şenler T3 A13 koğuşuna yatan Tolga Can Şenler aslan oğlum. Annem seni çok seviyorum. Senin saçının bir teline bu dünyayı yakarım en kısa zamanda. Yine dizimin dibindesin Allah'ın izniyle. Oralar kime kaldı ki sana kalsın canım oğlum, unutma. Annen tilkilerin hükümdarlığı aslanlar ayağa kalkana kadardır. İbrahim Tatlıses'ten yoluna güller dökesim armağan olsun. Ben Seyhan Şenler T3 A13 koşuna atan benim aslan biraderim Tolga Can Şenler. Bu cezalar bizi yıldırmaz ancak kilo aldırır. Bu cezalar bizi küçültmez ancak gücümüze güç katar elbet bir gün. Buradan çıkacağız işte, o zaman bu aleme geri değil yeniden döneceğiz. Devran dönüyor, herkese bol şans Hicyan'dan birader. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C9'dan Emirhan Akbayırlı. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Babam Ümit, annem Ayzel Akbayırlı. Kurban olduklarım sizlere, çok özledim, az daha sabır. Az kaldı, her şey çok güzel olacak. Kafanıza bir şey takmayın, siz iyi olun. Başımda olun yeter, Allah'a emanetsiniz. Sizleri seven oğlunuz. Hemen şunu da bir açalım. Evet. Ben Menemen A15'ten Saldıray. Burada aynı kaderi paylaştım. Yasin Coşkun, Esat Can'dan Nuri Şahin abilerim olmak üzere dostum Bedir Kınacı, İzzetcan, Mehmet Değirmenci, Anıl Kanlı'ya selam olsun. Bu canlara bir söz, dik durmayan başı gövde ihtiyacı yoktur. C116'da yatmakta olan reisim aslan abim Dekman Poyraz Sayacı, sana ve kader birliği yaptın. Tüm canlara bin selam olsun. Azar birbirden borcum bitmedi. Şark sarman olsun. Yoluna canlar feda reis. Ben değerli kardeşin Ayaz Sayacı. C116'da yatmakta olan Poyraz Sayacı abim, yolun yolumuzdur, aslan gibisin. Bu cezalar seni yıldırmaz. Sana kader birliği yaptın. Tüm canlara da bin selam olsun. En yakın zamanda kavuşmak dileğimle aslan reisim. Ben değerli kardeşin Koray Devran Gökçe, Selda Bağcan'dan sürgün şarkısı sana armağan olsun. Ben kardeşin Koray Devran Gökçe. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A15'ten Hızır Amak başta bulunduğum kurumda değerli ve kıymetli abilerim. Sinan'da Rafet Kale abilerim olmak üzere bir değil bin selam olsun. Özlem ve hasretle yolunuzu bekliyoruz. Şakran Kadın Kapalı B1'de olan canım eşim Siyam Barbime, seni çok seviyorum, kavuşacağız yakında ve Yıldız Stil aklım hep sende şarkısını armağan etmek istiyorum. Şakran B1 Sedef Demir radyo başına, ben Serap ablan, anneni çok aradım, mesaj attım, bana kimse dönmedi, cevap vermedi, dönüş yapmadı, bilgin olsun canım, seni seviyorum, Allah tez zamanda evlatlarına kavuştursun.
Ben Menemen A15'ten Hızır Amak başta koğuşumuzda bulunan değerli abim Saldıray olmak üzere Yahya Şimşek, Berke Keren, Uğur Saygı, Erdem Çakıcı, Baran Amak, Hamza Sönmez Poçalı, Levent Tekin, Şiar Altun, Polat Aktaş, Polat Kajik,

Halit oğlu olmak üzere bu canlara diyelim. Bin selam olsun. Bizim için değerli ve kıymetli olan Sinan da, Rafet Kale abilerime de bin selam olsun. Herkesin size çok selamları var. Seviliyorsunuz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben hemen A15'ten saldıray. Buradan öncelikle benimle aynı kaderi paylaşan can abilerim, Rafet Kale, Sinan Dağ, selam olsun bu canlara benden bir söz. Bekliyorum sizi. Nasıl bıraktıysanız emanetinize de sahip çıkıyoruz. Bekliyoruz sizi. Allah'a emanet olun. Aleyküm selam saldıray kardeşim. Ben T25'ten Aydın Demirbaş, yani Kürt Aydın. Buradan farklı kurumlarda bulunan gönüllü vefalı canlarım Ozan, Ahmet Kartal, Resul Kartal, Sefa Haral, Uğur Albay, Fırat Gizgin ve tüm Gizgin ailesine Kürt Aydın selamları sonsuz bakidir. Ayrıca kadın kapalı B9'da olan kendini bilen arkadaş, senin de kalbinden geçirdiğin ne varsa en güzel yerde yaşamın dileğine. Çünkü nefret sevginin yolunu kaybetmiş halidir. Azar Bülbül Ciğerparem şarkısı yeğenlerim Ozan, Ahmet Kartal, Resul Kartal, Sefa Haral'a ve Gizginlere gelsin. Ben zalimin kızı, T1A20'de olan Mert Toprak radyo başına, canım sevdiğim, beni merak etme, ben iyiyim, yarın konuşuruz, kendini üzme, merak etme beni, ben çok iyiyim, arkadaşımı ara, ondan saati öğrenirsin, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol, Ahmet Razı'dan gitme. Ben Kutlay Sen Şenler, benim canım amcam Tolgacan Şenler, seni çok seviyorum aslan amcam, lider ben. Güler çok uyar, benim aslan dayım, seni çok seviyorum kıymetlimiz. Kapalı B1 koşuna yatan güzel kardeşim Şazi Aydın, seni çok özledim canım dostum, güzel günler, çok yakın, en yakın zamanda yan yana olacağız, seni çok özleyen ve çok seven dostun İlayda Selda Bağcan, Kirvem şarkısı benden sana gelsin, seni çok seviyorum güzel dostum. Selamünaleyküm Murat kardeşim, ben Akgün Kahraman. Aleyküm selam Akgün abim. Başta oğlu Mert Kahraman, Ekrem Kahraman'ın gözlerinden öpüyorum. Allah'tan bir an önce sevdiklerinize kavuşturmasını dilerim. Ve o kurumda olan Erdoğan Türk oğlu, Yaşar Melikşah kurum oğlu Serkan Bayındır, Çağlar Dil Döken Hasan Deniz'e selam ediyorum. Herkese selamlar olsun Murat kardeşim, senden bir ricam. Erdoğan Türk oğluna bir seslenirsen sevinirim. Evet Erdoğan Türk oğlu abi kardeşim, bizi arasın muhakkak, kendisinden haber bekliyorum. Bir iki kere yayından bildirirsen sevinirim. Allah'a emanet olun, sizleri seven yarım gelen bir mesaj Akgün Kahraman diyelim. Evet Erdoğan kardeşimiz, Erdoğan Türkoğlu muhtemelen duymuşsundur sevgili kardeşim. T1C5 koşuna atmakta olan Muhammed Kaan Çakıcı için Aycan Öner'den kardeş şarkısı armağan olsun. Şakran kadın kapalı B1'de olan canım eşim siyah Barbie'me, seni çok seviyorum Alikon, kavuşacağız yakında ve Yıldız Sil, aklım hep sende şarkısı armağan olsun. Kadın kapalı B1 koğuşundaki Şaziyem, güzel kardeşim unutma ki bu zor günler geçecek, güzel günler bizi bekliyor, az sabır, seni çok seviyorum çocukluğum Asyan. B9 Okan Biçer abim, nasılsın, iyi misin, özledim seni abi. Ben İzmir'deyim artık, antrenmanlar maçlar burada, kendimden 3 yaş büyüklerle oynuyorum. Hep nasipse A takımına da çıkacağım inşallah. Sen hep aklımdasın abi, dualarım seninle, kendine çok dikkat et, Allah'a emanet ol aslan abim. Ahmet Gülçin'e merhaba Ahmet, seni çok özledim. Sürekli aklımda çıkmıyorsun, aklımdasın hep, umarım iyisindir. Hep iyi olmanı istiyorum, seni ciddiden çok özlüyorum. Tam kavuştuk derken aramıza ciddiden böyle bir mesafe girmesi üzdü çok, ama eminim çok yakında kavuşacağız ve her şey çok güzel olacak, buna inanıyorum. Lütfen kendine çok dikkat et, seni çok seviyorum, her zaman kalbimde ve aklımda olacaksın, kendine çok iyi bak Hazal. Ben Dilara Eldüren Can Parçam Büşra Çakman, iyi ki doğdun kıvırcım. Doğum günün kutlu olsun. Gidenlere söyleyin gelenler fena parçası çalar mısınız? Gece bir söz. Biz kardeşliği 9 harfe sığdırmışsınız. Biz yere göğe sığdıramıyoruz. Ben Esen Keskin Kraliçem canım ablam Büşra Çakman ablacığım. Güzel ablam, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Yeni yaşın sana sağlık, huzur getirsin, seni çok seviyorum. Buğra ablam için Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun şarkısı armağan olsun. Bir dahaki doğum günün özgür günlerde kutlaman dileğiyle. Büşra diyelim ona. Buğra yazmışlar, Büşra diyelim. Ben Ayşe Yılmaz can dostum Büşra Çakman. Doğum günün kutlu olsun, iyi ki doğdun. Ben Hasret Tanrıver. Her şeyim Büşra Çakman. Doğum günün kutlu olsun canım ablam. Gece bir söz. Güzel görünmek güzel elbise değil, güzel yürek eşidir. Yüreği güzel insan. Nice mutlu yaşlara.

0: Evet, kaldığımız yerden devam.
1: Selamünaleyküm Aslan abim, ben T1B14 koğuşundan Sait Çelik, namı der Kürt Bedo. Aleyküm selam Sait kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan baba yarısı amcam Yalçın Öztanık, mesul yardımcımız Mehmet Şerif Olgun, Sadullah Basat, dostlarım Arda Bahar, Fuat Afindi, Sivaslı Osman Güneş, aynı sofrada kader birliği yaptım abilerim. Hüseyin Enç, Kadir Görü, Çetin Çırpı kardeşlerim, Emirhan Şener, Afokale, Ahmet Akay, Teki'de bulunan dostlarım Hasan Özkan, Uğur Ramazan Beyaz, özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Altın yere düşmeyle pul olmaz, delikanlı içeri düşmeyle mat olmaz. Biz buradan gün saymıyoruz, şafaklara diz çöktürüyoruz. Müslüm Gürses'ten usta şarkısı benden tüm dostlara armağan olsun. Şakrem Cezaevi T1B14 koğuşuna bulunan amcamın canı biricik sevgilim Sait Çelik. Sait amcamın canı nereden çıktı ya? Allah Allah. Öbür radyodan da kendi sesini duyuyorum. Yaşlanıyorum Sait. Şakran Cezayir T1B14 koşuna bulunan canımın canı biricik sevgilim Sait Çelik. Ali Aydar Göçü'den Munzur'un dağlarında şarkısı benden sana gelsin. Dersim gibi yaralı her bir yanım, Munzur gibi bir sen güzel kalmışsın içimde. Sen benim en güzel yarınım, en büyük umudumsun, kalbim her an seninle. Allah'ıma emanetsin sevdiğim. Selamünaleyküm Murat abim, ben TSA 20 koğuştan Çapa Hakan Ecerer. Hakan aleykümselam, selamınızı aldın Nihat kardeşim. Sait Faik Ölçen, selamınızı aldım. Tatar Berkan'ım, selamınızı aldım. Benden de sizlere sevgiler, selamlar T3A20'deki tüm abi kardeşlerim. Buradan demir parmaklıkların gölgesi uzun ama insanın kendi vicdanının gölgesi daha uzun. Günler geçtikçe özgürlüğün bir adresi değil, insanın içinde taşıdığı bir hal olduğunu anladım. Bazıları dışarıda olup kendini mahkum, bazıları içeride olup zihnen özgür. Ben artık kapının hangi tarafta olduğundan çok anahtarın kimin elinde olduğuna bakıyorum. Çapa Hakan Ecerer. Murat abim, ben T3A20 koğuştan Çapa Hakan Ecerer. Cezaevinde saatler zamanı değil, sabrı ölçüyor. İnsan burada başkalarının sustuğu yerlerde kendi düşüncelerinin sesini duyuyor. Kimi günler ağır geçiyor, kimi zamanlar ise daha ağır geliyor. Sonunda anlıyorsun ki bazı mahkumiyetlerin gardiyanı yok. İnsan onları kendi içinde taşıyor. Çapa Hakan Ecerer. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ersin Satır. Aleykümselam Ersin kardeşim. Buradan T3A20'deki dost abi kardeşlerime seslenmek istiyorum. Aynı devrin gölgesinde ömrün en suskun saatlerini bölüştük. Bilin ki insanın adresi değişir de yüreğine kazınanların hükmü değişmez. Bu koğuşta öğrendim ki bazı kardeşlikler aynı kandan değil, aynı karanlığa sırt vermekten doğar. Ardında ayak izim değil, suskunluğuma şahit olmuş yüreklerin emanetini bırakıyorum. Çünkü her ayrılık bir kapının kapanması değil, insanın içinde başka bir ömrün mühürlenmesidir. Hakkınızı helal edin, demir kapılar bizi ayrı düşürse de hiçbir duvar aynı kaderi taşıyamaz. Aynı kaderin taşına kazınmış isimleri birbirinden silemez. Allah'a emanet olun, menemen kapalıya sevk oldum. Ersin Satır. Selamünaleyküm, iyi yayınlar Murat abi. Şakran kadın kapalı B1 koşuna yatmakta olan Ebru Çağlar ve o da arkadaşlarına selam olsun. Canu nasılsın, iyisindir inşallah. Burada her yolunda, her şey yolunda diyelim. Sıkıntı yok ama sensiz boş, seni çok özledik. Dört gözle gelmeni bekliyoruz hanım ağamız. Sen bizim canımızsın. Seni önce Rabbime, sonra da aynada gördüğüne emanet ediyorum. Not: ne çıkarımız vardı ne hesabımız. Biz birbirimize kardeş dedik. Gerisi kendiliğinden geldi. Aleyküm.

selam öncelikle kardeşlerim. İyi akşamlar, ben Uğur Altunsoy. Buradan Şakran Kadın Kapalı B10 koğuşuna yatmakta olan Pınar Altunsoy'a ve Mine Doğan'a Tan Taşı Gidişat şarkısını armağan ediyorum. Murat abim kolay gelsin. Ben Nehir Sağol kardeşim benim. Buradan babam Mehmet Erkan'a seni çok seviyorum babacığım. Her zaman yanındayım. Doğum günümü kutladığını da biliyorum. İyi ki varsın. Aynı yerde olamasak da kalplerimiz hep bir. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Sana buradan Müslüm Gürses'ten Paramparça şarkısını yolluyorum. Ben Menemenli Namıder Murat Eriş. Kadın kapalıda yatan benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan. Ömrüm biziz çocuklar, sakın merak etme. Yarın sabah oradayız. Memo da abim de yarın görüşten sonra teslim olacaklar. Canu haberin olsun. Yarın görüşürüz. Bu akşam çalan şarkılar senin olsun sultanım. Ezel ablama ve Damla kardeşime de selamlar. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Murat abi. Ben Kuruçaylı Lalelerden Yetiş Ok. Aleyküm selam, sağ olasın Yetiş kardeşim. Bizleri seven sayan tüm dostlarıma selamlar olsun. Öncelikle ayrı ayrı kurumlarda yatmakta olan tüm dostlarıma selam olsun. Murat abi, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kuruçay'ın kimse dayısı, abisi, amcası olamaz. Kuruçay'ın bir tane abisi var. Söylemeye gerek yok, bunu alem de biliyor. Ben gökyüzüne çıkacağım, ben gökyüzüne çıkacağım, alemi izleyeceğim. Gökyüzüne çıkamazsam yeryüzünde alem beni izlesin. Murat abi sıradaki şarkı tüm dostlara armağan olsun. Foş aşkla yatmakta olan Yetiş Ok. Murat abi nasılsın, iyisindir inşallah. Sağ olasın Yetiş kardeşim. Allah razı olsun, hep beraber yolalım. Dayım Yılmaz Sonsuz, kardeşim Bektaş Ok, yeğenim Doğu Erdoğan ve Azat Ürkmezer, abilerim Mustafa Baskıncı, Gökhan Görgülü, canım abilerim Turan Ok, Lali lakaplı Salih Ok olmak üzere tüm koğuş arkadaşlarıma selam olsun. Sayfamı bir kez daha yenileyim kardeşim. Ben Menemenli Erdoğan Eriş, Şakran Kadın Kapalı'da olan canım kardeşim Nazan Demirhan nasılsın? Burada bir sıkıntı yok. Yarın geliyoruz seni ve yanında olan değerli eltini görmeye. Her şeyin hayırlısı, sen de kafana bir şey takma, az kaldı. Sen de çık, her şey daha güzel olacak. Allah'a emanet ol. Bugün çalan tüm şarkılar ikinize gelsin. Şakran Kadın Kapalı C9'unda olan güzeli Mecem'e sesleniyorum. Çiçeğim, güzel gözlüm, yarın yanındayım Allah'ın izniyle. İbrahim Erkal'dan bir şarkı çalarsan sevinirim abi. Allah'a emanetsin Hasan Girgin. Ben Menemenli Namıder Murat Eriş. Kadın kapalıda yatan benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan. Ömrüm, gecen güzel olsun bebeğim. Sakın aklım burada kalmasın sultanım. Yarın sabah görüşürüz. Müslüm Gürses'ten Sarı Saçlarından Sen Suçlusun şarkısı sana gelsin sultanım. Ben Cihan Bal, Doktor Zeki Kaya radyo başına. Selamünaleyküm kardeşim, ben Yeni Doğan'dan Cihan Bal. Halin vaktin iyidir inşallah kardeşim. Kaderi Bal Menemen'e geldi. Orada önce Allah'a sonra sana emanet abi. Ona sahip çık. Hastalığı var, aklımız onda. Sen varsın içimiz rahat. Sağ olasın şimdiden Doktor Zeki. Menemen açıkta yatmakta olan Kürşat Sazcı, Bayram Oluk, Mehmet Tümenci, Erkut Kara Paklan, Tunç Manay, Murat Şampınar, Sevgi Pınar'ım. T3B9'dan Serdal Aykurt, selam Murat abi, aleyküm selam Serdal kardeşim. Kadın kapalıda olan benim kıymetlilerim, canlarım Pınar Cuhalı ve güzeller güzeli abisinin aslan yürekli kardeşi Kardelen Aktaş, canlarım yarın mahkemem var. Dualarınızı eksik etmeyin, sizleri seviyorum, kendinize iyi bakın, sizi seven Şeyto. Murat abi sen de sevilensin, yarın talih olursam çayını içmeye geleceğim. Bizim için Selahattin Özdemir'den Sevda Çiçeğim çalarsan sevinirim kardeşin Şeyto. İnşallah Serdal kardeşim, Allah sizleri o kapılardan selamete çıkarsın. Kimlerin mahkemeleri var ise Rabbim herkesi evine sevdiklerine kavuştursun. Duamız gönlümüz bundan yana. Sayfamı bir daha değiştireyim. Her zaman beklerim kardeşim benim. Herkesi başımın üstünde. Aha bu kapı herkese açık kardeşlerim. Gönlümüz nasılsa çalıştığımız bu mekanın kapısı da açık herkese. Ben Menemen açıkta yatmakta olan Kürşat Sazcı, Menemen kapalıda yatan Mustafa Çiftçi, Fırat Çiftçi, Şakran kapalıda yatmakta olan Burcu Sazcı, ablama ve derde abilerime gelsin. Baran Demet'ten kimin umurunda? Ben Barış, C8'de yatan Boncuk için Rafet El Roman'dan Yalancı Şahidimdir Ay Benim şarkısını istiyorum. Boncuk seni çok seviyorum, bunu unutma. Şakran T1 B14 Arda Bahar, kardeşimiz içeride, amcası dışarıda.
Hamur aynı, hamur mayası biraz gecikmeli, çık da şu fırını beraber açalım artık. Her zaman arkandayız. T4 ve onda yatan babam Kerem Gezer'e kızı Sude Naz'dan. Murat Göğebakan'dan Turnalar şarkısını yolluyorum. Benim canımın canı babam, seni çok ama çok özledim. Bu şarkıyı kalben dinleyerek sana gönderiyorum. Senin de gözlerini dışarı dikip dinleyeceğine eminim. Görüşten sonra üstüme silen parfüm kokun bile bana dünyalara bedel babam. C8'de yatan güzeller güzeli kardeşim Erkeş Temel'e Sudenaz Gezer'den Ahmet Kaya'dan öyle bir yerdeyim ki şarkısını yolluyorum. Benim canımın canı güzeller güzeli kardeşim, seni çok özlüyorum, seni çok seviyorum, Rabbimden dileğim ellerimizin kavuşması. Ben Menemenli namı der Murat Eriş kadın kapalıda yatan benim için kıymetli derli olan canım eşim Nazan Demirhan. Ömrüm Muro'nun fotoğraflarını çıkarttık, yarın orada yatıracağız çok gülcan, haberin olsun babaannesi. Çavu fena Özcan abiye bardakları yaptırıyorum. Cuma günü alacağım, az kaldı işte ona göre ömrüm. Gecen güzel olsun bebeğim. Ezel ablama Damla kardeşime de selam olsun. Bu akşam çalan şarkılar senin olsun sultanım. Şakran kadın kapalı B9'da yatan annem Hayriye Akdam sultanların sultanı annelerin en güzeli en kıymetlisi ben Gülben'in. Seni çok özledim, öpmeye sarılmayı en güzel günler bizimle olacak. Hanımam Aslan annem seni çok seviyorum. O da arkadaşlarına da selam olsun. Emine, Lale, Asya Allah'a emanet olun dişi aslanlar. Şakran kapalıda yatan Mertcan Karayüz yanımda değilken bile en çok seninle huzurluyum. Gülüşün benim en sevdiğim mevsimdir. Herkesin bir evi vardır. Benim evim gözlerin, seni sevmek nefes almak gibi. İyi ki yollarımız kesişti. Ses tonuna aşık olduğum adam bir an önce kavuşalım. İyi uykular sevdiğim Mertcan Karayüz. C4B 10'da yatan babam Kerem Gezer'e kızı Sudenaz Gezer'den Ahmet Arslan'dan Kafam Bozuk şarkısını yolluyorum. Babacım ne kadar konuşup anlatamasam da yokluğunu çok derinden hissettiğim bir döneme tekrardan girdim ve artık yanımda olmanı istiyorum. Seni çok ama çok seven kızın Sudenaz. Şakran'da yatan Berat Kurtay yarın aramanı bekliyorum. Berat seni çok özledim, sensiz bir günüm geçsin istemiyorum, yanımda olmana ihtiyacım var. Ben 4.0'dan Sertip Işık, kadın kapalıda bulunan B9 koğuşundaki değerlim radyo başına. Doğum günü mesajını aldım. Sen de iyi ki dediklerimin arasındasın. Bir dahaki doğum günümde beraber kutlamak dileğiyle koğuşunda bulunan abla kardeşlere çok selam ve ayrıca doğum günümü kutlayan Cengiz Özdemir'e de çok teşekkür ediyorum. Rabbim tez zamanda ailenize kavuştursun. Ben Sertip Işık. T3Y7 yatan canımızdan öte oğlum İbrahim Acar annem, baban ve kardeşlerin seni çok seviyoruz. Nice sonsuz mutlu yaşlara iki doğdun, iki varsın. Rabbim sana bu yaşadığın kötü günleri unutturup öyle mutluluklar nasip etsin. Her zorluğun ardında sonsuz mutluluk nasip etsin. Hiç bitmeyecek mutluluklar, huzur, sağlık, sıhhatli ömrün olsun. Doğum günün kutlu olsun. Nice nice yaşlara seni karşılıksız ölümüne seven Acar ailesi. Ben TK1'den Hasan Maden, kadın kapalı B7 olan Gamze Maden, canıma can olan kadın sanadır haykırışım sana. Tüm kalbimle aşığım, seni seviyorum. Radyo işini halledersin benim güzel karım, seni çok seviyorum. Murat abi ben şakran kapalı B9 koğuşundan Semra Nesir, B8 koğuşunu olan Oğuzhan İnci, kalbim seni çok özledim. Beni merak etme ben iyiyim. Annemlerin sana çok selamları var, kendine dikkat et, gecenin en güzel şarkısı sana gelsin. Şakran'da yatan Berat Kurtay, dün sevgilim Semih'in annesi aradı. Semih'e abisini almışlar, yakalanmış, haber eder misin diye rica etti. Murat abi ben B10 koğuşundan Melike Tekeli, dostlarım Kübra Ülgen Burcu, Hülya Karabulut, Kübra Tarakçı, Fatma Tuğçe, Alp Elmas Baykal, Selin Aktaş, Yeşim Korkmaz İzmirli radyo başına. Öyle horozlar vardır ki güneş onları öttükleri için doğuyor sanırlar. Abican bizim için Hiday Zerdüş'ten eskiden şarkısı armağan olsun. Ben Alena Öztürkçüler, B10'da yatmakta olan Kardelen Nilay Yılmaz radyo başına. Dün gece Narlıdere karakolunda kaldım. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. Bacım bu Narlıdere... Nilay'ım çok özledim seni, ben hep yanındayım. Yazdırabilirsen yazdır, görüşe geleyim, seni çok seviyorum dostum, Allah'a emanet ol. Ben Alen Öztürkçüler,
Sinem Saraç, Beyza Özkan, Nurşen Avcı, Gülzade Sonsuz, Özlem Yüksekdağ, Gülcan Ecellioğlu radyo başına. Sizleri de unutmuyorum. B10 kalbi güzel insanları. Rabbim hepinizi bir an önce kurtarsın artık oradan. Sizler de çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Murat abi kolay gelsin, ben uzak diyarlardan Rabia Avunç Gizem, Bayar Şakran Kadın Kapalı, Ben Koşuna Yatmakta olan Kardelen Nilay Yılmaz radyo başına. Çiçeğim seni rahat bırakmam biliyorsun. Burnumuzda tütüyorsun, dakikaları nasıl Ahmet'le bitirirsin. Seni kınıyoruz ama yine de çok seviyoruz. Kendini aç bırakma, yemek ye bol bol, su iç, yoğurt ye. Uygardan Aydan Hasret Nilay'ımıza armağan olsun. Murat abim, Şakran Teviş Beyki'de yatmakta olan canım sevgilim Baran Timur sevgilim. Bugün aradın, yine uykuluydum. Doğru düzgün konuşamadım seninle. Üzüldüm, anlamışsındır zaten sesimden. Seni çok seviyorum sevgilim. Sabah sana sarılacak olmanın verdiği umutla bekliyorum. Seni çok seviyorum. A14'te yatan Bünyamin'im, güzel gözlüm, annenden aldığım haberini teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Bu ay iki kere görüş var. Görüşe annenle geleceğiz, haberin olsun. Annene gelmeyin demişsin. Ben seni çok özledim. Allah'a emanet ol sevdiğim. Murat abi, ben Sibel Güney T2 A13 koğuşuna yatmakta olan kalbimin tek sahibi Yusuf Güney radyo başına. Nefesim kurban oldum. Bir kağıt var elimde, bir kalem yaz bakalım dedin ya bana olan sevgini. Önce uzunca bir yazı yazayım dedim, olmadı. Silip attım, şiir yazayım dedim, gene olmadı. Gözümü kapatıp hayalini kurdum. Bir baktım kağıtta sadece adın yazıyor. Yusuf'un her şeyim. Ben iyiyim, beni merak etme. Her şey yolunda. Olan sıkıntını halletmeye çalışacağım. Kalbin gönlün rahat olsun, dualarım hep seninle. Yarım gelen mesajımız. Selam Murat'cığım, ben Melike Baran. Aleyküm selam Melike'cığım, sağ olasın. Canların başta Seher Menteş, Halime Küleş ve Zeynep Urbay radyo başına. Seher'im seni çok özledim. Annenin no'su yanlış. Ulaşamadım. Bana no'yu ulaştır. Zeyno Yiğit'i arasın. O da bana versin. Zeyno'm, aşkım, Halime'cim sizleri unuttum sanmayın. Az kaldı kızlar. Paketler açılıyor. Yasa çıkmak üzere. Ha çıktı ha çıkacak diye hep dolaşıyor internette, haberlerde. Özgür günlerde görüşeceğiz inşallah. Murat'cığım, Voltalar kısa şarkısı sana, B7 koğuşuna, tüm kader mahkumlarına armağan ediyorum. Çalarsan sevinirim. Şakran'da yatan Berat Kurtay, sevdiğim adam, yarın beni ara, bekliyorum. Semih'in annesiyle konuşuyordum, anca yazabildim. Seni çok seviyorum, özledim. Şakran'da yatan Berat Kurtay, aşk neden bu haldeyiz, bizden neden vazgeçtin, bizi neden bıraktın, korkuyorum yine aynı şeyleri yaşamaktan, seni kaybetmek istemiyorum, senden vazgeçmem, ben seni bırakmam, seni çok seviyorum ama korkuyorum Berat, çok korkuyorum, evden adım atmıyorum, Rabiş dışında hiçbir yere gitmiyorum, seni seviyorum ve bekliyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam, hayırlı geceler. Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan Can Ekurum, Murat Kesele, Cansın baş tacısın kral, özledik seni. Sayılı günler çabuk geçer can, emanetinden sana Azar Bülbül'den, çoğu gitti azı kaldı şarkı sarman ödüyorum. Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuştursun, Allah'ıma emanetsin can, seviliyorsun. Ben Tepecik'ten Can, Şakran cezaevinde yatan eşim Nazar Özdemirci, bizi düşünme, çocuk da iyi, Allah'a emanet ediyorum iki gözüm, seni en kısa zamanda evladımızla bizlere kavuşacaksın. Selamünaleyküm, aleyküm selam, ben 3 nolu C7 koştan Çınar, birlik canım abim İbrahim Acar, doğum günden işten dileklerimle kutluyorum, yeni yaşında özgür olman dileğiyle, seni seven kardeşin Çınar birlik. Ben Aktepe'den Mami Birlik, Şakran 3 dolu C7 koşulan İbrahim Acar, doğum günün kutlu olsun abi. Nice özgür yaşların olsun, yeni yaşın sana özgürlük getirsin ve aynı koşulan abim Ekrem Birlik, Çınar Birlik ve Yusuf Tokay'a da selamlar olsun.

Abim bu kadar gelmiş. Neymiş devamı? Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül Teviş, B9'da olan kral abim Serdal Aykut, canım abim, sabırsızlıkla yarın aramıza dönmeni bekliyoruz. Yarın büyük gün, seni davul zurnalarla karşılamaya geleceğim inşallah. Allah'ın izniyle dualarım hep seninle. Seni çok seviyorum. İnşallah yarın alırız seni. Kadın Kapalı'da olan Pınar, Cuhalı, Kardelen, Aktaş, canlarım. Siz de abime dua edin inşallah. Bir an önce çıkıp gelir aramıza. Siz de sonra çıkar gelirsiniz. Her şey güzel olur. Canım abim, seni çok seviyorum. İnşallah yarın yarım gelen bir mesaj. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bayraklı'dan Zafer. En

en ucur. Aleykümselam Zafer kardeşim. Şakran'da olan dostum Mehmet Ali Erbil'e selam ederim. Sofranda kader birliği yaptın abilerime, kardeşlerime selam olsun. Murat abi dostum koğuşuna hadi çık gel şarkısını koğuşa armağan eder misin? Siz ise ben sayan Zafer en ucur. Ben uzak diyarlardan Gizem Bayar Şakran kadın kapalı. B10 koğuşuna yatmakta olan Kardelen Nilay Yılmaz radyo başına. Havayı daha çok soğutma. Allah'ım en derdim cezaevinde o üşür, sen rahat ol, çıkacağız, iyi geceler. C3C7 yatan canımızdan öte oğlum İbrahim Acar, annen, baban ve kardeşlerin seni çok seviyoruz. Nice sonsuz mutlu yaşlara, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Rabbim sana bu yaşadığın kötü günleri unutturup öyle mutluluklar nasip etsin ki her zorluğun ardında sonsuz mutluluk nasip etsin. Hiç bitmeyecek mutluluklar, huzur, sağlık, sıhhatli ömrün olsun. Doğum günün kutlu olsun nice nice yaşlara, seni karşılıksız ölümüne seven Acar ailesi. Şakran T3C7 koşuna atmakta olan canım kardeşim İbrahim Acar yeni yılın kutlu olsun. Nice senelere tüm mahkumlara özgürlük getirmesi dileğiyle kardeşim. Az daha sabır, az daha berivan meşeler. Yarime bir haber salın şarkısı da başla. İbrahim Acar ve beni tanıyan tüm kader mahkumlarına gelsin. Ben Ali Kaya. Selamünaleyküm Murat abi, ben Nurullah Önay. Aleykümselam Nurullah kardeşim. Buradan senin aracılığınla Şakran T3A7 koğuşuna yatmakta olan aslan oğlum can parçam Hamza Önay'a seslenmek istiyorum. Kelepçe vurulmaz umutlara, sabır en büyük silahın olsun aslanım. Seni canından çok seven baban. Bu derleme Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan olsun. Ben T3A7 koğuşundan Hamza Önay, öncelikle can dostum Muhammed Çağran başta olmak üzere Muhammed Batan, Yusuf Bayram, Ramo Birlik, Eyüp Sayan, Süryani Ramo, Cesur Ergun, Marco Kuruçay ve Ahmet Gülçin abime bin selam olsun. İsmini sayamadım, tüm dostlara da selamlarım bakidir, sizleri seven Hamza Önay. Hemen jingle'ımızı bir dinletelim.

seni özlemek içimde hiç dinmeyen bir sessizlik gibi. Gün içinde kadar meşgul olsam da aklımın bir köşesinde hep sen varsın. Bazen bir şarkıda, bazen bir kokuda, bazen de hiç beklemediğim bir anda çıkıyorsun karşıma. Seni çok özledim. Yokluğun günün en sessiz anında bile kendini hissettiriyor. Keşke şu an yanımda olsan, sana sarılsam, bütün özlemin bir anda geçse. T2A10 koğuşundaki koca yürekli esmerim, ömrüm yakışıklı kocam. Senin avuç işlerinden öpüyorum. İyi geceler kralım. İyi geceler mülteci gülü. Şakranda yatmakta olan Göktuğ Öztürk, İbrahim Acar, Mustafa Akın, Cihan Akın, Hakan Acu ve Erdal Acı Karabalar Sanay'dan kahveler eşliğinde hepinize selam olsun. Sizleri unutmadık. Gönlümüzdeki yeriniz hep aynı. Allah hepinize sabır ve güç versin. Özgür günlerde yeniden aynı sofralarda buluşup kahvelerimizi birlikte içmek dileğiyle. Ahmet Kaya, Penceresiz Kaldım Anne şarkısı Ali Kaya'dan sizlere armağan olsun. Sayılı günler çabuk geçsin kardeşlerim. T2A10 koğuşundaki benim başkentim Esmer'im, seni delicesine özlüyorum. Yokluğun içimi yakıyor. Sana sarılacağım anı sabırsızlıkla bekliyorum. Sen benim en güzel zaafım, en derin tutkum ve mahşerde bile vazgeçmeyeceğim aşkımsın. Dünyam, yakışıklı kocam, iyi geceler ömrüm. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B9 koğuşuna tahliye olan Çam Dibili Ahmet Durmaz. Açıktan daha bugün tahliye oldum. Arayıp sormuşsunuz. Allah razı olsun. Başta can dostum Toroslu Oktay Özdemir olmak üzere. Koğuşta bulunan abi kardeşlerim Osman Altun, Bayram Karca, Musa Kerem, Emek, Aslan Amcam, Barbaros, Kilit, Yozgatlı Batuhan, Akurt, Vedat Subakan ve adını zikredemediğim abi kardeşler istisnalar. Hariç selam olsun. Sizleri seven dostunuz Çam Dibili Ahmet Durmaz. Ben Çam Dibili Ahmet Durmaz. Bugün Foça Açık'tan tahliye oldum. 4 nolda bulunan kardeşlerim başta can dostum Lodos, Ali Akarsu, Bornavalı Montana yani Recep Tepekule, Ali Şimşek, Mert Peklerin, Mehmet Çakiç ve koğuşumda bulunan bütün abi kardeşlerime selamlar olsun. Hemen son mesajları da toparlayalım.

Evet, son mesajlarımızı da hemen toparlayalım. Sayfamızı bir kez daha yenileyelim. Varsa gelen mesajları paylaşalım. Murat abi selamlar. Ben Açelya Zurnacı. Beni tanıyan herkese çok çok selamlar. Ben bir şarkı istiyorum senden abi. Benden Mert Ece Soy'a gitsin. Serkan Kaya sevemiyorum. Senden başkasını armağan olsun. Aleyküm selam kardeşim benim. Evet, Alexander dedemizin hemen mesajı gelsin, yazıyor. Onu da paylaşayım. Ondan sonra müsaade isteyelim kardeşlerimizden. Hadi dede, seni bekliyorum dede. Neyse, bu şarkıyı dinleyelim mesajımız gelinceye kadar.

0: Gurur Şahandemir ve Emirhan Akdeniz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Evet, son mesajımızı da paylaşalım, ondan sonra müsaade isteyelim. Selamünaleyküm Murat abim. Aleyküm selam, sağ olasın Mehmet kardeşim. Nasılsın abi, iyisindir inşallah. Ben Bolvadinci 19'da yatan Mehmet Barmak, T3'te yatan Can kardeşim, Yiğit Labu Avcı. Nasılsın kardeşim? Gökhan Bayhan'ın da selamları var. Biz Bolvadin'deyiz, bekliyoruz seni. Özgür günlerde görüşmek

Kadın kapalıda yatan kardeşim Derya Bal, nasılsın? İnşallah iyisindir. Özgür günlerde görüşmek üzere. Evet, bugünlük bu kadar. Abi, kardeş, abla, kız kardeşlerim. Allah hepinize rahatlık versin. Sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, mutlulukla beraberinde. Kendinize çok iyi bakın. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.

0: Murat da gönülden gönüle başlıyor.
1: Alko, açtın mı kancımı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat da gönülden gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydımı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyorsana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum sporu.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydımı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum

0: Mustafa Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat da Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydımı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum sporu.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydı güzeli? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum.

0: Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kancım seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum sporu.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydımı seni? Güzel. Evime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum bu

0: Atakara ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler.
1: Allah Allah. Allah Allah. Triplere bak. Allah Allah.

Mustafa Kara ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler. Allah.

Gördün işte güzelim. Söylemiştim sana. Bir gün bu yaşadıklarımız yalan olur diye. Ama sen yok demiştin. Anlamıştım yok derken samimi olmadığını. O yüzden gülüp geçmiştim. Şimdi geç de olsa anlıyorum. Yaşananların yalan olduğunu. Ama yanılmadığım tek bir şey var. Sözlerin, gözlerin ve de senin yalan olduğun. Ne oldu biliyor musun? Sana olan sevdam

Seni son gördüğümde söyleyemediklerimi yazdığım bu şarkıda söylüyorum. Çünkü biliyorum ki sen bu şarkıyı mutlaka dinleyeceksin. Ve seni ne kadar çok sevdiğimi bir daha hissedeceksin. Evet, farkındayım, bir çocukluk yaptım, hata ettim, kalbini çok...